0: Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
3: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın. Sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın. Sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini

0: Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. Vedam'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecan.

0: Çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim?
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
3: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım.

0: asılacağım Yedam'la beraber. Onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Podcast'ını dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışman.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
3: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: merkezine YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

Bugün hava güzel, dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikli kiraz. Çoluk çocuk cümbür cemaat, piknik yapalım, ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu. Yolda düşündüm, bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları. Bir hayli garibime gitti doğrusu. Bir baba olarak verdim kararı. Anında bir ters U dönüş, doğru hayvanat bahçesine. Biliyoruz ayıp oldu.

0: Adım buna ayı derler. Ormandan inip şehre gelirler. Biraz ağırdır hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler.
1: Evet babacığım, ona ayı derler. Ayılar bizleri çok severler. Ağır mı hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler.
0: Senin de canın günün birinde armudun iyisini yemek isterse sakın ha aman manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: Aa!
0: Bir de ye de.
1: Ye!
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

öğrensin hayatın çetin yollarını. Kaptırmasınlar kimseye kafalarını. Hani baba olarak vazifemiz tabii uyandırıp ikaz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

Geçmişe ve köklerine bağlılığının yanı sıra yüzünü bilime ve ilerlemeye çevirmişti. Hazırladığı televizyon programlarında bilimsel araştırmalara ve yeni fikirlere yer verdi.

Galaksi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Bu kadar mı? Arka taraf, beleş tepe.
1: Beleş
0: tepe.
1: Hadi lütfen. Al.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Bir gün özlersen kimse duymasın, unut gitsin gözlerin doldu.

0: İzmir'de bir otel odasında sözleri yazılı duvarda bulana. Vallahi odanın böyle kenarında duvarda yazıyor, imzam da var, bakalım ulaşacak.
1: Odana yapmamışlar.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve

dediğim akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen de benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

98.6 şehrin genç sesi.

0: Söz Aile Çelik.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tam.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Çuğ Radyo, şehri genç sesi. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Çuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Çuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Çuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Çuğ Radyo'da atacak.

0: Cu Radyo, şehri genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
5: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

שם אצלם.

0: kids.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları,

Akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Oh.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Hey! Sivas!

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları,

0: filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: Cuh Radyo, Şehrin Genç Sesi.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: İmza Sevinç Aksu.
5: Lösev hayat verir.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. Müstakil olun.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Cu Radyo Şehri Genç Sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz Radyosu'na hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Bugün çok güzel bir gün bizim için. Neden? Sivas 3. Uluslararası Film Festivali kapsamında bugün görme engellilere yönelik Cennetin Rengi isimli bir film izledik ve şu anda da bizim sunuculuğumuzda iki tane birbirinden kıymetli konuklarımız var. Ve bu hafta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Engelliliği konuşacağız, sinemayı konuşacağız ve engelleri aşmak konusunda sizlerle sohbet edeceğiz ve sizler de sohbetimize iştirak edeceksiniz. Evet, ben Selman Devecioğlu. 1986 yılında Konya'nın Nereli ilçesinde doğdum. Görme engelliyim. Tarih öğretmeniyim. 11 adet yayınlanmış kitabımız var ve engelli aktivisti olarak çeşitli derneklerde başkanlık ve yöneticilik yapmaktayım. Bugün Cennetin Rengi isimli filmimizi izledik. Sayın rektörümüz de filmimizde bizlerle birlikte filmimize eşlik etti ve birlikte güzel vakit geçirdik. Sağ tarafımda Salih Gültekin hocam. Kendisi de bir görme engelli öğretmen. Sporcu, milli sporcu ve gözünü sonradan kaybetmiş. Görme engellilik alanında Salih hocamla birlikte çalışıyoruz. Merhabalar Salih hocam.
2: Merhabalar Selman Bey.
1: Sol tarafımda da kıymetli insan, yıllardır radyo DJ'liği yapmış. Sağlar Spor Kulübü Başkanımız, sağlar alanında çeşitli farkındalıklar oluşturmuş Faruk Bilge abimiz. Hoş geldiniz Faruk Bilge Bey.
3: Hoş bulduk. Öncelikle sesimizin ulaştığı her yere, herkese saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun.
1: Söz büyüğün, sus küçüğün derler. Ben Faruk Bilge beyefendiye sözü vermek istiyorum. Faruk Bilge Bey, kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
3: 1965 Sivas merkez doğumluyum. İlk orta lise öğrenimini Sivas'ta yaptım. Daha sonra demir yollarında kamu personeli olarak işe girdim. Emekli oldum ve çalışırken de 1995-2000 yılları arasında aktif olarak radyo çalışmaları yaptım yerel bir radyoda. Ve daha sonra yine söylediğiniz gibi Sağırlar Spor Kulübü'nde 2005 yılından itibaren aktif olarak görev yaptım. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu çeşitli desteklerle birlikte kulüp içerisinde yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcılığı ve şu anda da spor kulübü başkanıyım. Ve aynı zamanda kulübümüzün işaret dili tercümanıyım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyoruz. Salih Gültekin hocam kimdir? Salih hocam ne işle meşgul, neler yapıyor? Kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Öncelikle böyle bir programa konuk olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kendimden kısaca bahsedecek olursam 1994 Sivas Çarkışlay ilçesinde doğdum. Lise, ortaokul eğitimimi orada tamamladım. Yüksek öğretimimi ise Sivas Cumhuriyet Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde bitirdim. 2023 yılında felsefe öğretmeni olarak atandım. Ben sonradan görme engelli oldum. Yani doğuştan görme engelli ve sonradan görme engelliler hakkında burada bazı şeylere değineceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Salih hocam, Yeşilçam filmleri izlediğimizde 1960-70-80'li yıllarda hep filmlerde, Yeşilçam filmlerinde ve romanlarda, edebiyatta görme engelliler ve engelliler yardıma muhtaç, ihtiyaçlı ve hiçbir şey yapamaz, bağımsız hareketi, bağımsız yetileri yetersiz olarak gösterilen bir birey olarak sergilenirdi. Hatta dün bir Yeşilçam filmine denk geldim, Kuma, diğer bir film Gülüşan adlı filmler. Baktığımda görme engelliler hep birinin yardımına muhtaç, kendi özel ihtiyaçlarını bile yapamayacak şekilde lanse edilmiş topluma. Ve edebiyatımızda, romanımızda, hikayelerimizde bu vardı. Ben Körler Okulu'nda okurken Görme engelli öğrencilerle bir aradayken görenler bizden korkardı, uzaklaşır ve görenler bize yaklaşmak istemezdi. Şu anda 2026 yılına geldiğimizde filmler, tiyatrolar, romanlar ve edebiyat görme engellileri ve engellilerin farkına vardı. Artık engelliler de toplumla bütünleşti. Engellilerin bir öğretmen olabileceğini, engellilerin bir milletvekili olabileceğini, engellinin bir üniversitede hoca olup ders verebileceğini artık toplum anlamaya başladı. Ve toplum daha çok engellilere ilgi göstermeye başladı ve engelsiz, engelli herkes artık daha rahat bütünleşiyor. Çünkü bunun en büyük önemi sinema, tiyatro, edebiyattır. Ve şu anda sinemalarda Cennetin Rengini izledik. Ve sinemalarda Serçe'nin Şarkısı isimli filmler var. Ve sinemalar artık görme engelliği ve engelliği artık başarılarıyla ön plana çıkarıyor. Ve medya. Medyada engelliler lanse edilirken eskiden daha çok engellinin yetersiz oluşu, bir başkasının engelliye yardım etmesi gerektiği ve engellinin dünyası, görme engellinin dünyası karanlık, sağırların dünyası sessiz biçimde tabir edilirken artık şu anda engelliler başarılarıyla ön plana çıkması lazım. Ve medyadaki arkadaşlarla konuşurken engellilere diyorum, artık karanlık dünyasına ışık oldu değil, görme engelli ama öğretmenlik yapıyor, öğrencilerin dünyasına ışık oluyor diye lanse edin diyoruz. Salih hocam, görme engelli bir birey olarak toplumda ne tür zorluklar yaşıyorsunuz?
2: Görme engelli bir birey olarak şimdi aslında öncelikle şundan bir bahsedeyim. Doğuştan görme engelli ve sonradan görme engelli olan olarak ayıracak olursak, ben sonradan görme

0: yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi bu yaşamış olduğumuz ülkede normal deyimini çok kullanmayı sevmem ama sağlıklı vatandaşlarla engelli bireylerin de yaşadıklarının unutulmamasını istiyoruz. Yani nasıl? Kaldırımın üzerinde esnafların oralara kasaları, işte cipsi reyonlarını, başka şeyleri koyup bizim kılavuz yol dediğimiz yollarda bizi engellememeleri. Sesli ışık lambalarının olması, şimdi karşıya geçebilirsiniz, şimdi dur gibi ışıklı levhaların, ışıklı lambaların arttırılmasını istiyoruz. Çabamız, gayremiz, birlikte çalışıyoruz. Siz de bir öğretmensiniz, ben de bir öğretmenim. Ön yargıları yıkmak için uğraşıyoruz. Bu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla da biz bu haftanın kutlanacağı bir hafta değil, insanların daha farkında olacağı bir hafta olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Faruk Bilge Bey, sağlar ve işitme engelliler kavramı farklıdır. Sağlar spor kulübüne ve sağlara emek verdiniz. Sağlar arkadaşlarımızla birlikte birçok organizasyonda hep sizi işaret dili tercümanı olarak gördük. Sağların dünyası hakkında bizlere kısaca bahseder misiniz ve işitme engelli ve sağır kavramını Türk halkı yanlış biliyor. İşaret dili neden önemlidir? Sağır kavramı nedir? İşitme engelliler neye ihtiyaç duyar?
2: Öncelikle Selman Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. İşitme engelli normal şartlarda küçük yaşlarda veya yaşın belli bir seviyesine kadar her şeyi duyup işitip sonradan bazı kaza veya hastalıklardan dolayı işitme duyusunu kaybedenler işitme engelli. Ama doğuştan sağır dediğimiz, duymayan insanlar da sağır insanlar olarak ikiye ayrılmış oluyor. İşitme engelli arkadaşlarımızın, tabii az önce Salih Hocam'ın sonradan görme engelli betimleme gördüklerini hafızasında tuttuğu gibi, işitme engelli arkadaşlarımız da önceden duymuş olduklarını, işte müziktir, normal ailesel eş dost sesleridir ya da vesaire buna benzer şeyleri hafızasında saklayabiliyor. Ama doğuştan sağır olanlar maalesef hiçbir sesi duymadığı için bu şekilde maalesef sadece okulda öğrendiği ya da sağırlar toplumunun içerisinde öğrenmiş olduğu işaret dili edebiyatı diyeyim ben kısacası. Ve bu şekilde öğrendikleriyle kendisinin iletişimini sağlamaya çalışıyor.
1: Sayın Faruk Bey, işaret dili görenler öğreniyor. İşaret dili kursları veriyor halk eğitim merkezleri ve birçok gençlik spor merkezleri. Braille, evet, yazı alfabesi de veriyoruz. Ona sonra değineceğim ama işaret dilini bir gören neden öğrenmeli ve işaret dilinin Türkiye'de neden bu kadar işaret diline ihtiyaç duyulduğunu bizlere bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi az önce söylediğimiz gibi biz işitme engelli ve sağır toplumun, onlar da bizim gibi bir insan olduğunu unutmamak lazım. Ve çok büyük yetenekleri var bu arkadaşlarımızın. İstisnai kaideler bozulmaz. Bazıları sizler gibi üniversite okuyanlar da var. Hatta yakın zamanda şu anda Eskişehir TEİ'de görev yapıyor. Akademisyen olarak ilk defa sağırlar içerisinden bir doktora mezun oldu ve şu anda hizmet ediyor. Şunu söylemek gerekiyor. Bizler nasıl insani olarak, bireysel olarak veya toplumsal olarak iletişime, insanlar arası faaliyetlere, yaşamımıza ihtiyacımız varsa, sağır toplum da aynı. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin engellilere vermiş olduğu bu güzel desteklerden dolayı tabii ki son özellikle 15-20 yıldır çok büyük engellilerde faaliyetler var. Eğitim camiasında, iş dünyasında veya başka şekillerde güzel faaliyetler, başarılar var. Sporda var. Bunları göz ardı edemeyiz. İşitme engeller halk arasında çok sinirli olarak bilinir. Halbuki onlar sinirli değil. Çok yetenekli ve sabırlılar. Sinirli konumuna gelince şu. Hani bazen çocuklarımız yaramaz.

0: Namazlık yapar. Dur deriz böyle hafif bir sesle. İkinci tekrarlarsa biraz sesimizi yükseltiriz. Üçüncü defa parmak sallarız ya da kulağını çekeriz. O arkadaşlarımız veya bu toplumdaki insanlar da basit de olsa ciddi de olsa söyledikleri karşı tarafta ailesi dahil olmak üzere anlatamadığı için, anlaşılmadığı için bir kere anlatıyor, iki defa anlatıyor, üç defa anlatıyor. Anlamayınca o oluşum meydana gelmediği için sinirleniyor. Ama bugün son 10 yılda özellikle işaret dili eğitimi Türkiye genelinde ve özellikle Sivas'ta Mustafa Epik kardeşimizle beraber yapmış olduğumuz birçok çalışmalarda kamunun birçok kesimine hastanedir, emniyettir, işte diğer sivil halkla hizmet veren resmi kurumların personellerine yönelik verdiğimiz işaret dili, aynı zamanda gönüllüler dediğimiz üniversite öğrencilerimiz dahil olmak üzere malum, Sivas'ımızda yaşayan normal genç insanlarımızın katılımıyla işaret dilini biraz daha yaygınlaştırdık. Ne kadar yaygınlaşırsa o insanların hayatı o kadar kolaylaşacak. Hiç kimseye sinirlenmeyecekler ve bizim gibi hayatlarına devam edecekler. İşaret dili bir aslında edebiyat, sizin Braille alfabesinin bir başka şekli. Sizler kulaklarınızla duyuyor, ellerinizle görüyorsunuz. Onlar da gözleriyle duyuyor, elleriyle konuşuyorlar.
1: Sayın Salih Hocam, sporcu yönünüz var. Sporla ilgilendiniz. Birçok kişi görme engellinin, işitme engellinin ne tür spor yapabildiğini bilmiyor. Görme engelliler ne tür spor yapar? Siz sporda ne alanda iştigal ettiniz? Ve spor konusundan bize kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi benim gözlerim 16 yaşından sonra gittiği için ben görmediğim için artık spor yapamam gibi bir düşünce vardı. 2015 yılında İstanbul Reşitpaşa'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne gittim. Bağımsız hareket kursu, işte kişisel beceri kursu, bilgisayar eğitimi ve matematik eğitimi gibi birçok dersler vardı. Orada arkadaşımızın biri ben turnuvadan geldim, Türkiye birincisi oldum dedi. Bayan bir arkadaştı. Dedim ki görme engelliler spor yapıyor mu? Evet. Nasıl yapıyorsun falan derken orada bana bir başlangıç oldu. Sonra öğrendim ki görme engelliler 7 branşta yarışıyor hocam. Yani bu 7 branşta halter, yüzme, judo, golbol dediğimiz bir oyun var. Toplumumuz golbolü çok bilmiyor. Basketbol sahasında oynanan bir oyun. 3 kişi karşı tarafta, 3 kişi bu tarafta. Yerden zilli topla oynadığımız, yine futbol gibi gol atmaya dayalı bir oyun. Ama fiziksel ve anatomik olarak benim vücudumun yatkınlığı haltereydi. Bunu da biliyordum. Yani görme engellilerde güreş yok. Benim dedem güreşçiydi. Güreş olmadığı için biraz daha güce yatkın olan branşı tercih ettim. Halteri tercih ettim. Tabii ki şöyle dediler, hem görmüyorsun, hem nasıl spor yapacaksın ya ağırlıklar üzerine düşerse, hem görmüyorsun aynı zamanda sakatlanırsan ne olacak falan gibi şeylerle karşılaştım. Tabii ki görmüyorum ama Allah'a çok şükür ki çözüm üretebiliyorum. Bunu kullanaraktan Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği gençlerde genelde birçok madalya kazandım. Burada şunu söylemek istiyorum. Engelli olmak başarıya engel değil. Başarıyı yakalayabilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ben şunu da yapabilirdim. Evde oturuyorum. İşte ne gelirse, annem gir ne verirse, babam gir ne verirse, dışarıdakiler ne verirse diyebilirdim. Spor hayatında birçok şeyi başardım. Eğitim hayatında başarılı oldum. Eğitim hayatımda da inşallah yüksek lisansımı da yapacağım. Yani buradan bizi dinleyen herkese şunu söylüyorum. Çevremizdeki engellilere fırsat verildiği müddetçe engelliler hem topluma faydalı hem de özgüven kazanmış şekilde olur ve hayatın her alanında bulunabilirler.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Sağlar spor konusunda birçok başarıya imza attı. Daha geçen gün Mustafa Epik, Sağlar Spor Kulübü Spor Federasyonu As Başkanı Mustafa Epik Bey ve Sağlar Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel'den güzel haberler aldık. satranç alanında birçok başarıya imza attı ve bunlara değineceğiz. Görme engellilerin de halter, atletizm ve golbol alanında birçok başarılara imza attığını ve her yıl şampiyonlar getirdiğini biliyoruz. Peki Faruk Bey, sahalar ve spor konusuna değinebilir miyiz biraz da?
0: Elbette. Sahalar camiası özellikle futbol alanında bir numara diyelim. Biz de Sivas Sahalar Spor Kulübü olarak Süper Lig'deyiz. Yarın Kırıkkale'de olacağız ve inşallah Süper Lig'deki takımlardan biriyle ne yapacağız? Maçımız yapıp geleceğiz inşallah. Sahaların aynı sizler gibi veya engel durumuna göre başarılı olduğu ve aktif olduğu alanlar var. Başta futbol olmak üzere voleybol, basketbol, judo, satranç söylediğiniz gibi buna benzer sporlarda işitme engeller faaliyet gösteriyor. Ama önceliği futbol. Bunu belirtmek lazım. Hatta Japonya'da bu sene 2025 yılındaki olimpiyatlarda olimpiyat şampiyonu oldular. Türkiye'nin futbol takımı. Böyle bir başarıyı elde etmiş oldular hocam.
1: Ne güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki Salih hocam, halk eğitim merkezi olarak Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde ben de görev yapıyorum. Birçok kurslar açtık. Braille yazı, önce görme engellilere öğrettik. Sonra Braille yazıyı, kabartma yazıyı görenlere öğrettik. Bağımsız hareket kursu, beyaz baston kursu, bilgisayar kursu, bilgisayarı görenlere kurs açtık, öğrettik 2014'ten beri. Siz de birkaç yıldan beri aramıza katıldınız. F klavye kursu açtık. Sizlerin de çeşitli kurslar var. Görme engelli ve görenlere kurs verildiği takdirde neler başarabilir? Görenler görme engelliliği nasıl anlar ve bir görme engelli halk eğitim ve çeşitli merkezlerden kurs aldığı zaman ne tür ihtiyaçlarını giderebilir? Bizlere Sivas Halk Eğitim Merkezi'nden ve engellilere verilen kurslardan bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi Halk Eğitim Merkezi denildiği zaman Halk Eğitim Merkezi müdürümüze ve bütün elemanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü 2026 yılında yapılan EKPSS kursunda sizin de dediğiniz gibi EKPSS kursunu açtık. Siz tarih dersine, ben coğrafya vatandaşlık dersine girdim. Hayri hocam Türkçe dersine girdi. Yani Sivas'ta biz engelli kamu personeli seçme sınavına öğrencilere elimizden gelen bütün ders ve materyal anlamında desteklerimizi sağladık. Bunun dışında da bizim Engelliler Kültür Merkezi dediğimiz birimde diğer Braille alfabesi, sizin açmış olduğunuz, benim temel sekreterlik, haklı ilişkiler ve organizasyon, iletişim yöntem ve teknikleri ve en son açmış olduğum görme ve ortopedik engellilere yönelik çağrı merkezi operatörlüğü kursumuz devam ediyor. Nasıl bir avantajı oluyor? Bu almış oldukları belgelerle kamu alımı, dış kamu alımı dediğimiz alımlarda, orada istenilen evraklarda bunlar olduğu zaman ona iş başvurusu yapıyorlar. Mülakatta da kazanıp mülakatı geçenirse atanıyorlar. Ama ben şunu fark ettim. Bizim Engelliler Kültür Merkezi'nde engelliler için sosyal bir alan oluştu. Biz öğrencilerde bunu yakaladık. Yani hocam ders olsun ya da olmasın, biz burada mutluyuz ve biz Engelliler Kültür Merkezi diyoruz ama buraya bütün vatandaşlar geliyor. Ve dışarıdan gelen herkes bizim oluşturmuş olduğumuz ortamı çok seviyor. Yani hem bilgi, hem dayanışma, hem yardımlaşma, hem eğitim. Bunu çok güzel sağladım. Tabii ki burada emeği geçen, yani Engelliler Kültür Merkezi belediyeye bağlı. Biz milli eğitim personeliyiz, halk eğitimin bünyesinde. Yani emeği geçen, bize destek olan bütün herkese teşekkür ederim ben.
1: Biz teşekkür ediyoruz. 2014'ten bugüne kadar 200'ü aşkın öğrencimiz Sivas Halk Eğitim Merkezimizden, Sivas Belediye'mizin ve Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin açtığı kurslardan mezun olup 200'ü aşkın öğrencimiz şu anda memur ve çeşitli kurumlarda işçi statüsünde çalışıyor. Sivas EKPSS kursu, Braille yazı, bağımsız hareket, bilgisayar, F klavye, engellilere açtığı kurslarda Ankara, İstanbul olmak üzere birçok yerden daha ileride ve ilk kursları Sivas açtı. Ve Sivas Sımız, belediye anlamında, Cumhuriyet Üniversitesi anlamında birçok ilklere imza attı. Şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin elinde öyle güzel cihazlar var ki, bir kitabı 10 saniyede tarayan cihazlarımız var. Ve kütüphaneye kazandırılacak olan kitapları görme engellilerin okuması için kolaylaştırıcı aletler var. Ve ekranı, görenlerin gördüğü ekranı bizim kabartma olarak bilgisayar ekranını kabartmaya çeviren cihazlarımız var. Ve şu anda birkaç ilde olan cihazımız Sivas'ta mevcut. Ve Sivas ilkleri imza atıyor, ilkleri yapıyor. Biraz da sanattan konuşmak gerekirse, Faruk Bey, Sağırlar film izleyebilir mi? Sağırlara yönelik film çalışmaları neler? Ve işaret dili, betimlemeli filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve sağırlar ve sanat hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
0: Elbette tüm sağlıklı ve diğer engel gruplarının ihtiyacı olduğu kadar sağırlar için de aynı şekilde, hatta tiyatro dahil olmak üzere film az da olsa, çok fazla yoktur. Malum günümüzde şöyle bir şey söylemek gerekirse, reytingler ne tarafa yöneliyorsa doğrusuna yanlışına bakılmadan o tarafa doğru hizmet veya üretimler yapılıyor. Sağır toplum veya görme engelli toplum ya da bedensel engelli, otizm, Down sendromlu gibi engelli gruplarına yönelik hiçbir çalışma yapılmıyor. Bu da reytingi sarstığı için herhalde hiç kimse duyarlı olmuyor yapımcılardan. Ama film var mı? Var. Az da olsa var. Tiyatro, geçmişte biz Sivas'ta, hatta üniversitemizin kültür merkezinde Ankara'dan getirttirdik. İşaret diliyle işitme veya sağır toplumun oynadığı Vatan Sevgisi diye bir tiyatro oynanmıştı. Çok da muhteşem olmuştu. Ama tabii o oyunu kolay ne yapmıyoruz? Sergileyemiyoruz. Çünkü ayrıntılarını işaret diliyle anlatımı, işaret diliyle o pozisyonları yapmak normal insan duyanlardan, sağlıklılardan biraz daha çok fazla gayret istiyor. Ama bunlar yapıla yapıla alışılabiliyor. Her şeyin başlangıcı biraz zordur ama sonrası kolaydır diye düşünüyorum. Şimdi bunlar bir takım sosyal ya da ekonomik desteklere ihtiyaç halinde oluyor. Kültür Bakanlığımız bu konuda veya üniversitelerimiz bu konuda faaliyet yapabilirler mi? Tabii bunlar imkanlarına göre değerlendirilebilir. Bir tiyatrodur, bir filmdir. Çok metrajlara gerek yoktur. Kısa metrajlı filmler olabiliyor. Burada işitme engelli arkadaşlarımızın tabii ekonomik bağımsızlıklarını elde ettikten sonra, yani arta kalan zamanlarında az önce söylediğimiz gibi spor gibi, sanat gibi ya da iş hayatından elde etmiş olduğu o tecrübelerle toplumsal faaliyetlere bir nebze olsun engelli sağır toplumu dokunmaya çalışıyorlar.
1: Teşekkür ediyorum. Salih Hocam, görme engelliler için sesli betimlemeli filmler var. Biraz önce de izledik. Ve bu filmler artıyor. Ve TRT gibi birçok kanallar artık yavaş yavaş görme engelliler için engelsiz TRT ve engelsiz filmler adı altında hem festivaller düzenliyor. Hatta biz Sivas'ta hep istiyordum. Bugün bir gün ayırdılar bize film festivali kapsamında. Çok mutlu oldum. Engelsiz film festivalini ben 2-3 güne yaymak istiyorduk ama bugün yaptık. Bugün ilk oldu. Yavaş yavaş bunu toplum, halkımız duyacak ve sesli betimlemeli filmler ve görme engellilere yönelik ve diğer engelli arkadaşlarımıza yönelik üreten, film yapan, çeşitli sanat dallarına imza atan arkadaşlarımız Sivas'ta konuşmaya yapmaya gelecek ve bizlerin gönüllerine dokunacak. Engelsiz filmler hakkında ve sesli betimlemeli filmler hakkında neler düşünüyorsunuz ve bunlar bir görme engellinin hayatını kolaylaştırıyor mu?
2: Evet, bugünkü filmi ben ilk defa burada izledim. Bundan öncesinde hiç betimleyici film izlemiş miydim? Evet, izlemiştim. Ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi film izliyoruz, bir kılıç sesi geliyor. Kılıç sesi geliyor ya da konuşuyor. Konuşuyor ama jest ve mimiklerini anlayamıyoruz görme engelli olarak. Betimleyici filmlerin olması bizim için çok süper. Mesela aşağıda izlerken işte omuzunu sağ tarafına doğru eğdi. Sonra gözlerinden yaşlar döküldü denildiği zaman normalde yaşlar döküldü demese bir görme engelli orada filmde kinin gözünden dökülen yaşları bilemeyeceğiz. Bunun için böyle betimleyici filmlerin yaygınlaşması bizim açımızdan çok iyi. Çünkü izlemiş olduğumuz hem dizilerde hem filmlerde zevk alarak izlememizi sağlayacak. Bu konudan dolayı da böyle bir çalışma yaptığınız için sağ olun. Yani gerçekten çok güzeldi. Çok etkilendim Cennetin Rengi. Hani orada anlattığı şeyler beni çok etkiledi. İlk defa izledim böyle bir filmi. Yaygınlaşması süper olur.
3: Teşekkür ediyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Hem Faruk Bey'e hem size sormak istiyorum. Önce Faruk abiden başlayalım. Engelliler Haftası. Engelliler olarak, engelli yakını olarak bizim toplumdan beklentilerimiz ve engelsizlerin toplumdan, yani engellilerden beklentisi ne olabilir? Yani biz önce toplumdan engelliler olarak ne bekliyoruz? Kısaca değinir misiniz?
0: Ben öncelikle bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz işaret dili sadece TRT'de bir haber merkezinde sunuluyordu. Şimdi birçok programlarda olabiliyor. Artı özel televizyonlar da bu konuda yaygınlaştırdı. Güzel bir gelişmeler bunlar. Tabii farkındalıklar açılımın açısını ne yapıyor? Genişletiyor. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere engelli dilenci değildir. Engelli yardım edilmesi gereken, ona destek verilmesi gereken bir insan. Onun iç dünyasındaki yeteneğini keşfetmek gerekiyor. Aile olarak ya da eğitimciler olarak. Çünkü engelli insanın hangi konuda, örnek işitme engelli insanlar konuşamıyor. Siz onu spiker yapmaya zorlayamazsınız. Ya da bir basın mensubu yapamazsınız. Niye? Çünkü engelli buna müsait değil. Ama bir şoför, bir meslek dalında yetenekleri üzerine ağaç, metal ya da daha farklı şeylerde bir sporcu gibi ya da başka şu anda aklımıza gelmeyen bazı konularda onun yeteneğini keşfedip onu o konuda destekleyerek toplumdaki yerini, asil yerini ona sunmak gerekiyor. Engelli insanları biz topluma ancak böyle özellikle başarılı bir şekilde yaşamını devam ettirebiliriz. Bir de eğitim kalitelerini artırmak zorundayız. Bizim işitme engelli veya sağır toplumun müfredatından mı diyelim ya da bilemiyorum liseyi bitiren bir işitme engelli gencimiz, çocuğumuz normal liseyi bitirenle aynı seviyede değil. Örnek almış olduğu eğitim ilkokul, normal ilkokulun 3. sınıf veya bilemediniz en fazla 4. sınıf seviyesinde. Ama EKPSS diye bir sınav var devletimizin yapmış olduğu. Hep başarısız oluyorlar. Örnek bir ehliyet imtihanı, her zaman bunu basit olduğu için veya herkesin bildiği için dile getiriyoruz. Mükemmel bir şoförlüğü var. Sizi alır buradan İstanbul'a kadar götürür bir sağır. Ama imtihana geldiği zaman yazılı imtihana kazanamıyor. Örnek mektep dersiniz, bunu bilmez. Ama okul derseniz bilir. Sınav bu incelikte devam ediyor. Sınavı, yazılı sınavı bir türlü başaramıyorlar. Ama direksiyonu mükemmel bir şekilde ne yapıyorlar? Geçiyorlar. Aynı üniversitelerde resim, müzik ya da beden eğitimi gibi yerlerde nasıl ki yeteneğe göre anlıyorsa, yine özellikle ehliyet gibi konularda ders verilsin ama yazılı sınava sokulmasın. İşitme engelli. Ne yapısın? Doğrudan direksiyon imtihanına girmesini sağlayalım. Bunları bu şekilde bir noktada illa yazılıyı kazanacaksın dediği zaman araya engel koymuş oluyoruz. Dolayısıyla bu bizim camiada çok büyük problem. İşitme engellilerin kelime hazinesi zayıf. Bizler normal yüklemine göre kullanıyoruz. Onlar devrik cümle kullanıyorlar. Yerine göre işitme engelli ailenin annesi babası işaret dili bilmediği için ya da çevresi bilmediği için yaşamı zorlaşıyor. İşte bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Ama işaret dilini işte sizin de söylediğiniz gibi belediyemizde, gençlik merkezinde, halk eğitimde, Sivas'ta faaliyetler uzun yıllardır devam ediyor. Bu farkındalıkla beraber, gönüllülükle beraber biraz olsun bizim sağırlar toplumumuza dokunmaya ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Bu duygularla ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhuriyet Üniversitemizin radyo bölümündeki değerli çalışanlarına ve Selman Hocam size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Salih Hocam, son sözleri de sizden alayım. Toplumun engellilerden beklediği ve engellileri olarak sizin toplumdan beklentiniz nelerdir?
2: Farkında olup ön yargıyla engellilere yaklaşılmaması gerekiyor. İlk önce engellilerin tanınıp ondan sonra ne yapabileceğine yönelik onu da hayata kazandırmak gerekiyor. Şimdi benim birçok engel grubundan öğrencilerim var. Benim hafif orta zihinsel engelli öğrencim var, ortopedik var, görme var. Birçok engel grubundan öğrencimiz olduğu için ben bu 3 sene içerisinde bunları iyi bir analiz yaptım. Şimdi görme engelli olup müzik konusunda çok iyi saz çalan öğrencilerim de var. Görme engelli olup çok iyi gören bireylerden bile daha iyi bilgisayar kullanan öğrencilerim var. Ortopedik engellilerde yarışmalara gidip madalyalar alan öğrencilerim var. Yani lafın özü şu, engellilere yapabileceği nispette görevler verilirse her alanda topluma faydalı olur ve daha mutlu olurlar. Yani şunu demek istiyorum, farkında olmak gerekiyor. Toplumun içerisinde engellilerin de olduğu ve onların da bir şeyler yapabileceğinin toplum olarak farkında olmamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Ben de Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'na teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim böyle.
3: Son söz olarak evet, toparlamak gerekirse, bizler toplumda engelleri anlamak istiyoruz ama herkesi aynı kefeye koyuyoruz. Nasıl sağlıklı insanlar arasında çalışkan, tembel, topluma yararlı, topluma zararlı, akıllı, zeki ve aklını kullanmayan insanlar olduğu gibi engelliler içinde de çalışkanımız, zekimiz, çalışmayanımız vardır. Biz her zaman engellileri değerlendirirken ya hep ama kelimesini kullanıyoruz. Selman Hocam çalışkan ama görme engelli. Hep bir şeyi başarmak isteyen engellinin önüne ama ön yargısını koyuyoruz. Aslında bizler engelliler olarak toplumun ön yargısından kurtulmak istiyoruz. Bir engellinin bir üniversitede, bir engellinin siyasetin en üst köşesinde, bir engellinin en iyi yerlerde olmasını istiyoruz aslında. Ve bunun için çabamız ve gayretimiz. Bizim toplumdan beklentilerimiz var. Engelliler olarak ön yargının kaldırılması, kaldırımlara, sarı çizgilere arabaların park edilmemesi, yaya yollarında engellilerin karşıdan karşıya geçerken zorlanmaması ve erişilebilirlik anlamında engellilerin erişilebilir bir toplumla ve erişilebilir bir fiziki alanlar ve erişilebilir web siteleriyle engellilerin kaldırılmasını istiyoruz. Ancak toplumda da bir isteğimiz daha var. Üniversitelerimiz engelliler birimlerini daha çok aktif etmeli. Üniversitelerimiz engelsiz programlar yapmalı ve üniversitelerimiz engellilerin engelsizce eğitim almasını sağlamalı. Milli eğitim fırsat eşitliği tanıyarak eşit erişilebilir anlamda okullar yaparken daha dikkatli olmalı. Belediyelerimiz engelliler birimlerini daha aktif etmeli ve yapılan engelli programlarında daha üst düzey katılım sağlayarak engellileri ayrıştırmadan engellilerin her zaman yanında olmalı. Bizler toplumun aslında bir parçasıyız. Toplumu engelli engelsiz diye ayırmak yerine toplumda aslında insan olarak ön plana çıkmamız lazım. Engelliler de insandır, engelsiz de insandır. Bu toplumun içinde hepimiz bir bireyiz. Her sağlıklı bir engelli adayıyız diyoruz. Ancak bizler ölümü, bizler engelliliği unutuyoruz. Ve bizler aslında bir arada yaşamanın ne olduğunu unutuyoruz. Apartmandan tutun, apartman kültüründen, sinemada, tiyatroda, otobüste dahil bizler aslında birbirimize saygı ve sevgiyi ne anlamda sunabiliyoruz? Bunlara da dikkat etmek lazım. Ve son sözlerimde sizlere teşekkür ediyoruz Faruk Bey.
1: Teşekkür ediyoruz Salih Hocam. Ve diyoruz ki bizler insanız. Hoşça bakın zatınıza. Teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
4: Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Sivas Uluslararası Film Festivali'nin son gününden 98.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu Cüy Radyo'dan hepinize sevgiler, selamlar. Ben geçmiş yıllardan bugüne, güne bakan Hakan. Bugün stüdyomuzda çok önemli konuklarımız var ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Türksoy İşbirliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde ve TRT Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştiren bir festivalin artık son günündeyiz. Doyasıya bu festivali yaşadınız, bizler de yaşadık ve festival süresince de Cüy Radyo'dan sizlere çok özel konukların seslerini, festivalle ilgili heyecanlarını buradan aktarmaya çalıştık. Ve bu akşam da artık bu iş taçlanacak, ödül töreni gerçekleşecek festival için akşamda mutlaka programı kaçırmayın diyoruz. Şimdi festivalin bu son gününde özel yayınımızda konuklarımız var ve ben hemen konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Doçent Doktor Gönül Cengiz hanımefendi, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Yönetmen Zafer Karatay, hocam hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Ve görüntü yönetmeni Hayri Çöleşan stüdyomuzda şu anda. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Alkış efektleri geliyor arkadan, onu söyleyeyim. Çünkü tamam, radyodayız güzel. Ya. Burası bir sessiz dünya değil mi?
2: Doğru.
0: Şimdi hepiniz birbirinden değerlisiniz ve Sivas'ta da bugün sizlerle olmaktan ben de çok büyük keyif aldım. Gerçekten Uluslararası Film Festivali kapsamında çok önemli isimlerle beraber genç kişilere de bu festivalde yol açılıyor tabii. Sizler hem Sivas'ı tanımış oldunuz, hem festivalle ilgili çeşitli böyle etkinliklerde söyleşiler yaptınız. Dilerseniz hani su küçüğündür, söz büyüğündür diyelim. Zafer abi, senden başlayalım mı?
2: Buyurun. Elbette.
0: Aa, işte bak, tecrübe ne kadar güzel. Şöyle mikrofona yaklaşalım. Öncelikle tabii festivale geldiniz. Katkınız oldu, desteğiniz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi sizden tanıyalım kısaca. Sonra festivalle ilgili birkaç cümle alalım. Buyurun.
2: Ben 1986 yılından iki yıl önce emekli olana kadar TRT İstanbul Televizyon'da belgesel programlar yönetmeni, televizyon müdürü, eğitim kültür programları müdürü olarak çalıştım. 1900 ilk defa ben Sivas'a 1990 yılında Kınalı Koçum Sürmeli Koyunum adlı bir belgesel için gelmiştim. Hem Sivas'ta merkezde, hem Zara, Hafik köylerinde, Kangal'ın merkezine ve köylerinde çekimler yapmıştık. Elbette o yıllarda pek çokları, bazıları rahmetli oldu, bazılarısa hepsine, o güzel köylülere, bizlere destek verenlere buradan bir selam göndereyim. Sivas o bakımdan benim için anlamlı. Bu belgeselden sonra zaten TRT'de çalışan birçok Sivaslı arkadaş beni hemşerileri olarak kabul ettiler. Hep bana Sivaslı diye yanıma gelirlerdi. Hı hı. Ondan dolayı bir noktada da Sivaslı sayılırım. Elbette bu festival için davet ettikleri için de teşekkür ederim. Hakikaten geçen sene de davet etmişlerdi. Bu sene de jüri, belgesel programlar jüri üyesi olarak katılıyorum. Bu sene de geçen yıldan daha iyi tecrübe kazanılarak yapılmış. Güzel tarafı şehrin valisi, belediye başkanımız, üniversite rektörümüz, dekanlarımız, öğretim üyeleri ve öğrenciler ve halk, sizler gibi değerli insanların hep birlikte katılarak bu festivale sahip çıkması son derece kıymetli. İnşallah gittikçe halkımız da daha fazla sahip çıkar. Elbette bu sene havalar çok yağışlı ve bereketli. Onda da bir bereket, evet, vardır. Şu açık hava gösterisinde halkla beraber çekirdek çitleyerek
0: yapabilseydik
2: o da

0: güzel olacaktı. Ama inşallah gelecek festivallerde halkımız o açık havada, sinemada da bu keyfi yaşarlar.
1: Peki efendim, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim size geçelim Gönül Hanım. Siz neler diyeceksiniz? Bu arada tabii stüdyomuza diğer konuklarımız da geldiler. Onları da birazdan size takdim edeceğim. Dilerseniz buyurun efendim, sizle devam edelim.
2: Ben Doçent Doktor Gönül Cengiz, Gaziantep Üniversitesi Film Tasarımı bölümünde öğretim üyesiyim. Sivas'a ilk kez geliyorum. Aynı zamanda film festivaline de ilk kez katılıyorum. Bu anlamda daha önce çok film festivaline katıldım. Ben şu anda belgesel jürisiyim aynı zamanda. Ve jüri olarak Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirlere, film festivallerine gittim. Bu anlamda Sivas Film Festivali'ni tebrik etmek istiyorum. Hem organizasyon bağlamında, hem işbirliği bağlamında, aynı zamanda ortam olarak da çok keyif aldım. Hem söyleşiler bu anlamda çok verimliydi. Hem üniversitenin öğretim üyeleri, tüm çalışan arkadaşlar, öğrenciler çok özveriyle çalıştılar. Diğer Zafer Hocam'ın da söylediği gibi aslında bu tarz festivallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi valiliğin, belediyenin bu anlamda destek olması. Ve katıldığımız etkinliklerin birçoğunda kendileri de teşrif ettiler. Bu büyük bir şey yani. Hani önem verdiklerini, ilgilendiklerini gösteren bir şey aynı zamanda. Bu anlamda Sivas'ı çok sevdim. Bugün kısa bir gezme şansım oldu. Zaten üçüncüsü düzenleniyor ve üçüncüsü düzenlenmesine rağmen bu anlamda da gerçekten başarılı bir festival olarak olduğunu düşünüyorum. İnşallah 10.sı, 20.sı de düzenlenir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada stüdyomuza hemen diğer konuklarımız da geldiler. Onları da ben dinleyenlerimize takdim etmek istiyorum. Özelleştirme İdaresi Basın ve Halk İlişkiler Daire Başkanı Doktor Muhammed Demiralp. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Ve hemen benim yanı başımda da sizler göremiyorsunuz ama Sayın Arzu Çevikalp.
4: Merhaba.
1: Arzu Film dememiz.
4: Arzu Film.
1: Değil mi?
4: Evet,
1: dediğimiz
4: Arzu
1: zaman tam böyle.
4: Arzu Film'in torunuyum aynı harika, zamanda.
1: Evet.
4: Yönetmen.
1: Ben de onu not edecektim ama siz de hemen söylediniz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Evet. Efendim tabii dilerseniz Arzu Hanım'a devam edelim mi? Mikrofon hemen burada. Siz de hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii burada dolu dolu bir festival yaşandı. Herkes keyif aldı. Tabii siz de bunları burada birçok kişiyle paylaştınız, aktardınız. Bugün de bu işin taçlanacağı bir akşam, ödül gecesi gerçekleşecek. Öncelikle kendinizden kısaca bahsedin. Akabinde de festivalle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
4: Tabii ben zaten beni bilenler var. Aslında çok yoruluyum. Kendimi de birçok anlamda temsil etmeye çalışıyorum.
1: İstediğiniz gibi anlatabilirsiniz.
4: Tamam, öyle yapacağız o
1: Peki,
4: zaman.
1: Peki, rahat olalım. Evet.
4: Normalde ben aslında bir taraftan da sinema yazarlığı yapıyorum ama bir süre ara verdim bu işe maalesef. Yayınların durumu zaten kritik olduğundan ötürü ona devam etmek istiyorum. Bunun dışında işte Arzu Film'le ilgili zaten çalışmalar var. Hatta yeni film projelerimiz de olabilir ama şu an belli değil. Gidişata göre belli olacak. Bunun dışında sanatla uğraşan biriyim. Zaten ben çocukluğumdan beri hep sanata gönül verdim. Resim yapıyorum bir taraftan. Aslında bütün her şeyi resim dünyasına toplamaya çalışıyorum. Yani iç dünyamı resme yansıtmaya çalışıyorum. O yüzden de benim için çok kıymetli. Burada olmak çok kıymetli. Çünkü sadece bu yüzden değil. Ben en çok sevdiğim şeylerden biri konuşmak.
1: Evet.
4: Ve çocuklarla beraber olmak. Ve ben çocuklara çok ilgi duyuyorum. Ama şöyle bir projem var. Bahsedebilir miyim?
1: Lütfen.
4: Ben böyle bütün şehirlere gidip, bütün üniversiteleri gezip, öğrencilerle beraber olup, onlarla beraber bir proje geliştirmeyi düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağımı şu an bilmiyorum tabii ki. Burada aklıma geldi. Aslında bu burada benim açılımım oldu. Bayağı bir gözlem yapma şansına sahip oldum. O yüzden de bu gözlem benim için hakikaten çok değerli. İnsan bazen olduğu yerde değil, olmadığı yerde gözlem yapabiliyor.
1: Doğru, evet.
4: Çünkü İstanbul'da yaşayan biri olarak çok kalabalık bir şehir. Ben o kaotiklikten de çok sıkıldım zaten. Burası benim için kendimi dinleme yeri gibi oldu.
1: Bekleriz
4: aslında.
1: Efendim. Sivas'ımızın nüfusumuz da artar yani, değil mi? Evet.
4: O yüzden şöyle, tabii ki bu festival çok kıymetli benim için. Burada olmaktan mutluyum ama şöyle bir öneride bulunmak istiyorum.
1: Lütfen.
4: Ben çok böyle genelde meşgul ve yoğun biri olarak burada daha çok şey yapmak istedim. Daha faydalı olabilmek.
1: Şöyle diyebiliriz. Anadolu ruhu biraz daha insanı dinlendirdiği için İstanbul'da gerçekten çok yorucu veya Ankara diyelim veya İzmir. Orada trafikti, stresli, gürültüydü. Buraya geldiğiniz zaman insan daha böyle bir damarlardaki kanın akışını yoğun hissediyor, değil mi? Herhalde bizim havamız sizi bayağı bir etkiledi.
4: Etkiledi.
1: Tamam, hava o zaman.
4: Etkiledi.
1: Devam
4: evet.
1: Edeceğiz Arzu Hanım.
4: Evet.
1: Bekleyeceğiz var mı başka?
4: Yok, şimdi
1: soracağız. Peki.
4: Tamam.
1: Efendim sizinle devam edelim. Siz de tekrar hoş geldiniz.
3: Hoş
1: Sayın Demiralp efendim. Sizi önce bir kısaca tanıyalım. Akabinde de hem şehrimizle ilgili hem de bu festivalle ilgili neler söyleyeceksiniz?
3: Çok teşekkür ederim öncelikle. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle düzenlenen, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Sivas Uluslararası Film Festivali gerçekten benim beklentimin çok daha ötesinde bir hani anlara sahne oldu. Öncelikle kendimden, sizin de ifadenizde kısaca bahsedeyim. Ben Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği alanında dersler vermekteyim. Bunun dışında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında eğitmen olarak görev alarak gerek bürokrasi gerek özel sektör alanında sunabileceğimiz katkılar, kendimizi geliştirebileceğimiz farklı şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Film festivaline ilişkin ise benim gerçekten gördüğüm coşku etkileyiciydi. Hem gençlerin katılımı olsun, hem organizasyondaki hani insanların gayreti ve düzenleme komitesinin yapmış olduğu, düzenleme kurulunun yapmış olduğu ve değerli hocalarımızın, valiliğimizin, belediyemizin de el birliğiyle böyle bir organizasyonu Sivas gibi kadim bir şehrimize kazandırmış olması, bunun inşallah sürdürülebilirliğine dair de benim ümitlerimi artırdı. Bu noktada kendi açımdan da burada bulunmaktan oldukça gurur duyuyorum ve aynı şekilde çok mutluyum.
1: Efendim, kahveler geldi. 40 yıl hatırı olsun diye bu sohbetin biz arkadaşlara bu kahveyi rica etmiştik. Şimdi bu sohbetin 40 yıl hatırı olacak.
3: Kesinlikle.
1: Siz de bir turizmcisiniz.
3: Burada geçirdiğimiz anları zaten unutmak da pek mümkün olmayacak.
1: Ne
3: bu
1: güzel.
3: Akşam da hani yine yarışır bir şekilde gerçekleştirilecek ödül töreniyle de umarım biz de kendi elimizden geleni katkıyı sunmuş olarak hoş hatıralarla buradan ayrılmış olacağız.
1: Ne mutlu bize o zaman. Gerçekten yani biz Sivas olarak da çok keyif alıyoruz. Çünkü Sivas kadim bir şehir. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve aslında ben hep şunu derim. Herkesin Sivas'ı bir gün görmesi lazım. Çünkü buradan yükselen bir güneşle şu anda bu stüdyoda, bu ortamda, demokratik bir ortamda beraber bu yayını yapıyoruz. Hayri abi, sen de hoş geldin. Şimdi kendinden hem biraz bahset, hem de Sivas'taki bu yaşantın ve Sivas'taki işte yaşananlar, film festivali, bir de senden duyalım.
5: Öncelikle hoş bulduk. Bizi Sivas'ta çok iyi ağırlıyorsunuz. Bu bakımdan teşekkür ederiz gerçekten.
1: Bir daha gelin diye.
5: Bir daha gelelim.
1: Tabii böyle.
5: Kahvemizi içelim, 40 yıllık hatırımız olsun. Bir daha gelelim. Şimdi ben TRT'de çalıştım. 1987 yılında TRT'ye girdim. 87 yılından 2018 yılına kadar TRT'de görüntü yönetmeni, kameraman olarak görev yaptım. Fakat 1995 yılından itibaren sinema yazarlığına başladım. Ve Türkiye'de neyin ihtiyacı var diye hani şöyle bir bakıp ne hangi konuda bir ihtiyaç varsa o konuya yöneleyim diye düşünürken işte daha çok kısa film ve belgesel alanında sinema yazarlarının fazla çalışmadığını ve fazla bir şey yazmadıklarını falan gördüm. Bu alanda da bir konuda bilgi verebilmek için bir veri tabanı oluşturayalım diye düşündüm ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl döneminden itibaren Türk sinemasının ilk başlangıcını başlayarak diyeyim, başlangıç tarihi olarak kabul ederek Türkiye'deki yapılan bütün film festivallerine katılan kısa film ve belgesellerin veri tabanını oluşturdum. Bu veri tabanı sayesinde şu anda elimizde hemen hemen Türkiye'de çekilen bütün filmlerin kısa film ve belgesellerin listesi oluştu. Tabii şu anda da devam ediyorum buna. Film festivalleri kapsamında bu işi yapıldığı için, bu veri tabanı oluştuğu için her yıl 12 ay boyunca bilgileri topluyorum film festivallerinden. Daha sonra bu bilgileri yoğurup işte bir ay, 20 gün, 25 gün içinde bir kitap haline getiriyorum ve Türk sinema yıllığını ortaya çıkarıyoruz. Türk sinemalı yıllığını yazıyorum her yıl. Bu yılki mesela 2025 yılındaki kitap 466 sayfaymış. Ondan önceki 2024 yılının kitabı 280 sayfa civarında. Giderek büyüyor. Çünkü konu başlıkları artıyor ve devam ediyor. Şimdi film festivallerinin de bu arada Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğu yıldan günden itibaren film festivallerinin de veri tabanını tutmuş olduk. Hangi şehirde film festivali yapıldı? Ne zaman yapıldı? Tarihleri nelerdi? İşte jüriyeleri kimlerdi? Kimler katıldı? Hangi filmler gösterildi? Kimler ödül aldı? Gibi bütün verileri elimizde bulundurabiliyoruz. Şu anda Türkiye şanslı bu konuda.
1: Evet.
5: Hepsini biliyoruz. Çünkü ben yabancı ülkeleri biraz araştırdım. Hı hı. Mesela Almanya bunun veri tabanını tutmamış ve farkında değil. Yani yılda kaç tane film festivalde gösteriliyor? Fransa bilmiyor, İtalya bilmiyor, İngiltere bilmiyor.
1: Peki biz Türkiye bunlara biliyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Ya da bu veriler...
5: Ulaşabiliyorsunuz. Hı. Ücretsiz olarak PDF güzel. Olarak bunu ben paylaşalım. Bunu PDF olarak ücretsiz olarak ben bunu yayınlıyorum zaten. Hı
1: hı. Belli birkaç... bir site var mı veya sosyal medya diyelim?
5: Ya Akademiye Edu'da akademisyenlere hı hı. özel bir sayfa açtım. Tamam. Kendime ait bir sayfa açtım ve orada zaten ücretsiz yayınlanıyor. Güzel. Bütün akademisyenler orada araştırma yapanlar oradan zaten ücretsiz olarak alabiliyorlar bunu. Aynı zamanda ben de sosyal medyada işte çeşitli kısa film ve belgesel işte sinema filmi ya da festival haberi veren sosyal medya kanallarından Ocak ayının sonuna doğru kitap bittiği zaman hemen yayına çıkarıyorum ve ücretsiz olarak şu anda indirilebiliyor. Yani herkes yararlanabiliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
5: Sivas Film Festivali de şöyle şimdi benim yaptığım veri tabanından ortaya çıkan sonuçları söylüyorum. Ne yazık ki hala Türkiye'nin birçok şehrinde film festivali yapmadık. Yani yapılmadı.
1: O zaman biz şanslı illerden biriyiz diyebiliriz.
5: Kesinlikle şanslı illerden biri. Bir de Sivas gibi önemli ve büyük bir şehrin, işte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi üniversitesi olan büyük
1: köklü bir üniversite.
5: İletişim Fakültesinin bölümünün olduğu büyük bir şehrin film festivalinin olması gerekiyordu tabii. Evet. Yani bunun ve bunu da büyütmemiz gerekiyor. Bunu da uluslararasına taşımamız gerekiyor ve burada ondan sonra halka da açıp İşte halkın da katkıda bulunabileceği, katılabileceği, katılımının olacağı, filmlerin gösterimi, daha çok film gösterimi yapılacağı ve aynı zamanda akademisyenlerin katılacağı panellerin gerçekleştirileceği, işte sinema sektöründen önemli kişilerin katıldığı panellerin yapıldığı ve öğrencilerin bundan yararlandığı, halkın yararlandığı bir festivaline getirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
5: Sivas Pusuk bakımından şanslı. Umarım yıllarca devam eder. Biz de takip ederiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birkaç sorumuz var. Sizi de çok fazla yormak istemem. Şimdi tabii film festivali denildiği zaman işte insanlar eski filmleri hem özlüyor hem de yeni genç nesillere de yol açılıyor burada. Gençlerin sinemaya bakış açısını biraz değerlendirebilir miyiz? Yani çünkü bir kuşak yetişiyor ve Z kuşağı dediğimiz ve son yapılan araştırmada Z kuşağının bir yalnızlıkla mücadelesi de şu anda tartışılıyor. Hani kalabalıklar içerisinde. Acaba genç nesil sinemaya nasıl bakıyor? Sizden mi başlayalım ya da kim? Buyurun Gönül Hanım.
2: Ben genç neslin yıllardır içinde olduğum için yani akademik boyutundayım. Üniversitede yıllarca çalışıyorum ve hep gençlerle çalışıyoruz. Hı
5: hı. Kendisi de genç olduğu için.
1: Tabii.
2: Evet. Yani kısmen diyelim.
1: Efendim 18 yaşında Gönül Hanım, onu söyleyelim. Yani bizi kimse görmüyor zaten.
2: ya gençlerle çalışırken şunu söyleyeceğim. Eskiden çok daha heveslilerdi bence. Zaman geçtikçe nedenini bilmiyorum. Belki şu da olabilir. Artık bizim öğretmeye çalıştığımız o teorik bağlamdaki bazı şeyler dijital dünya için geçersiz kılınmaya başladı. Dolayısıyla belki de artık bu anlamda onlara yönelik farklı eğitimlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bağımsız sinemadan hep bahsediyoruz ve biz genelde öğrencilerimizi bağımsız sinema için yetiştirmeye çalışıyoruz. O bağlamda film üretmelerini teşvik ediyoruz. Fakat dijital dünyanın koşulları... dijital platformların aslında bu anlamdaki talepleri çok daha farklı. Dolayısıyla belki de bu anlamda gençlerin de kaymaya çalıştığı ya da gençlerin de heveslenmeye çalıştığı alanlar aslında orası. Dolayısıyla mesela öğrencimiz, ben atölye dersine giriyorum aynı zamanda, film yapma atölyesine giriyorum ve sürekli her sene kısa film üretiyoruz. Çeşitli festivallere gönderiyoruz. Fakat öğrencilerin en büyük hayalleri dijital platformlarda filmlerin gösterilmesidir. O yüzden gençler hala hevesli ama birazcık sanki artık heveslerinin O da değişmeye başladı.
1: Evet, Zafer Hocam.
0: Şimdiki gençler aslında bizim dönemimize göre çok şanssızlar.
2: Evet, yani
0: bizim gençliğimizde veya yıllar boyunca bizlerin bir belgesel, bir kısa film bile üretme şansımız yoktu. Onun için teknik malzememiz yoktu. Hı-hı. Şimdi son cep telefonları, eldeki teknik malzemeler son derece ucuz. Kurgu imkanları internet üzerinden bile mümkün. Ama çok hızlı ve değişken bir bilgi akışı içerisinde gençlerdeki en büyük sorun odaklanma ve heveslerinin çok hızlı şekilde geçmesi, sabırlı bir şekilde bir konu üzerinde çalışmamaları. Hı hı. Çok çabuk maymun iştahlılar. Oradan oraya atlıyorlar ve hepsi, yani gençlerin büyük bir çoğunluğu erken yaşta fellini olmak istiyorlar. Yani bir mutfakta, bir mutfakta biraz çalışmadan, bir şeylerin üzerinde emek sarf etmeden yapmak lazım. Yani dijital platformlardaki kurgu şablonlarının üzerinden işte belli bir şeyleri rastgele müzik tempolu bir şeylerle kurgulamak kısa belgesel ya da kurgu falan değil. Yani biraz olsa olsa işte tamam, o bir tatmin şeyi olabilir ama evet, onun üzerinde işleyerek, geliştirerek, sabırla yapacaklar. Ama bu imkanlar içerisinde bu kadar gencin arasında mutlaka içlerinde sebatlı bir şekilde çalışıp başarılı belgesel, kısa film ve sinema filmi üretecek gençler de olacaktır. Ama tabii buna karşılık da bunların gösterileceği platformlar meselesi ayrı bir dert. Siz bahsettiniz, Sivas'ta sinemalar kapanmış.
1: Evet,
0: işte bunlara da bir çözüm bulunur herhalde. İşte
1: İnşallah.
0: Dijital kanallarla bu yapılır. Ama gençler sabırlı bir şekilde çalışsınlar ve tecrübeli insanlarla böyle festivallerde işte bir sürü yönetmenler geliyor, yapımcılar geliyor,
1: onlar da akademisyenler geliyor. Sohbet etsinler,
0: tabii gelsinler, diyalog kursunlar, sohbet etsinler. Çünkü Amerika'yı yeni baştan keşfetmeye gerek yok. Yılların tecrübesini onlar sizlere 3-5 dakika içerisinde aktarabilirler.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen dilerseniz Arzu Hanım'la devam edelim aynı soruda.
4: Tabii ki. Vallahi benim en üzüldüğüm şey gençlerdeki tahammülsüzlük. Tahammül sınırları tamamen çekilmiş durumda ve gençlik şöyle bir şey, tamamen TikTok gençliğine dönüştü. Giriyorlar sosyal medyaya, çeviriyorlar, en fazla izledikleri sınır 20 dakika. 20 dakika sonra atlaya atlaya geçiyorlar. Böyle bir hevessizlik var gençlerde. Halbuki böyle bir dijital dünyayı çok iyi kullanmak varken bu şekilde heveslerinin giderek sadece sosyal medyada var olmaya çalışıp tek dünyaları sosyal medyadan ibaretmiş gibi davranmaları. Tamam, yapay zeka da aynı şekilde. Onu da aslında bence yapay zekada çok güzel filmler yapabilirler, bunu biliyorum, ama onlar onu yapmak yerine hemen kolay yoldan para kazanıp, yani biz bu işin başına geçelim, oturalım, ondan sonra dünya bize evet, gelsin. Ama öyle bir dünya gerçekten yok. Çünkü eski kuşak dediğimiz kuşak hakikaten köklerinden geldikleri için tırnaklarıyla kazıdı. Zaten hani benim dedemden de biliyorsunuzdur, Ertem İlmez. Hiçbir şey iyi olmadan bu işe girişerek zaten var olmaya çalıştı. Hiçbir şey yoktu gerçekten. Tamamen tek olan şey mizah duygusunu doğru kullandı. Tabii ki aile kavramı da çok çok önemliydi. Aileyle mizahı birleştirerek insanlardaki duyguyu canlandırdı. Bizde bence gençlerde tek bir şey eksik. Duygu yok. Hı. Duyguyu öldürdüler. Duygu evet, olmadığı için de bugünkü gençlerimiz sinemayla biraz kopuk yaşıyorlar. Ama halbuki bence kopuk yaşamasınlar, çünkü ileride dünya da bence sinemaya kaymaya başlayacak.
1: Olabilir, evet,
4: diye düşünüyorum.
1: Efendim mikrofon var orada.
4: Pardon.
1: Bu tarafa alayım ben. Muhammed Hocam, sizle devam edelim. Siz aynı soruyu, gençlerin hem sinemaya bakış açısı, bunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Ya açıkçası burada benzer düşüncelere ben de sahip olmakla birlikte gençlerimizin fikirlerine ya da düşüncelerine sahip olurken önlerinde çok fazla engel olduğunu da düşünüyorum. Şimdi biz iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini onlar açısından çok hayatı kolaylaştırdığını düşünürken, ben kendi zamanımda baktığımda benim rakibim bir Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma'ydı. Fakat şu an onların hepsinin rakibi teknolojinin ta kendisi. Yani bir şeyin kolaylığı ya da erişilebilirliği arttıkça burada belki duygu kavramını ortadan kaldıran unsurlardan birisi de bu olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. O nedenle tabii ki gençlerimizin daha özverili olma noktasında, sinemaya duydukları ilgi noktasında eksikleri bulunuyor. Fakat onların bu şekilde düşüncelerini engelleyecek unsurları da göz önüne almadan çok acımasız da onlara yaklaşmamamız gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü dün işte bizim burada gerçekleştirilen film festivalinde gösterilen filmler hepimizin farklı dönemlerine eşlik eden aslında filmlerdi. Fakat salonda her yaştan insan vardı ve bu insanların da demek ki şu düşünceleri ortaya çıkıyor. Kaliteli ve nitelikli iş her zaman sahibinin yerini bulabiliyor. Bu nedenle de hani kolaylıktan ziyade işte diğer hocalarımızın da ifade ettiği gibi duyguyu, kendi farkındalıklarını aslında sahip oldukları güce de biraz daha dönmeleri lazım. Çünkü bizler farklı dönemde yoksunluğun problemini çekerken şimdi onlar varlığın içinde yoksun olabilme ve hani problemin ya da eksikliklerin nerede olduğunu bulamama kısmının sendromunu yaşıyorlar ve bu noktada bizlerin hani onları desteklemesi, onlara karşı daha toleranslı olması gerektiğini de

0: düşünüyorum. Ben bu nedenle sinema hiçbir zaman bir günde kurulmadığı gibi bir günde de ölmeyecektir ve belli dönemde ehemmiyeti değişebilir. Birazcık daha popüler olup geri plana atılabilir. Fakat kalıcılığını ben her zaman koruyacağını düşünüyorum ve bunu da gençlerle, bizlerin, benim daha büyüklerimin de özverisi, el birliğiyle de iyiye doğru gideceğine inanıyorum. Daha doğrusu umut ediyorum diye.
1: Peki, size de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hayır hocamız da bu soruya efendim nasıl bir cevap verir bakalım, göreceğiz.
2: Ben tabii bu soruya gene elimdeki verilerden yararlanarak.
1: Siz valla veri uzmanı oldunuz bence. Yani, değil mi?
2: Şimdi veri olmadan konuşmayacağım.
1: Harika.
2: Konuşmayacağız. Şimdi bendeki veriler de şöyle gösteriyor. Avrupa ülkelerine nazaran, çünkü Avrupa ülkelerinde sistem oturmuş durumda, adalet oturmuş durumda, ne bileyim kanunlar uygulanıyor. Kültür, edebiyat ve sanat bu politikalara oturmuş durumda. Bu nedenle orada konu bulamıyorlar ve yaratıcı olamıyorlar. Türkiye'de mesela daha fazla gençlerimiz konu buluyor, daha yaratıcılar. O yüzden kısa film ve kısa belgesel konusunda, deneysel konusunda bizim gençlerimiz daha yaratıcı. Bir kere bunu söyleyeyim. Fakat bizim ülke içinde kendi yapılanmamızdan dolayı ne yazık ki otosansür uyguluyorlar. Kendi kendilerine otosansür. O konuya değinme, bu konuya değinme. İşte siyasi konulara girme. Sanki siyaset çok temizmiş gibi. Onun adı işte dini konulara bulaşma. İşte ne bileyim kadın, ya zaten ülkede 3 tane kadın öldürülüyor her gün, onun adı kadın haklarını dokunma, bu konuya çekme falan filan gibi. O çocuklar da kendilerine birazcık otosansür uyguluyorlar ve çok yaratıcılık olsalar bile yaratıcılıklarını gösterebilecekleri bir yer bulamıyorlar. Yani kısa film ve belgesel olarak söylüyorum, bulamıyorlar. Ama bence şöyle, başarı oranı Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Bizim gençlerimiz daha yaratıcı. Bu yokluk içinde, yani her şey içinde daha yaratıcı, daha güzel filmler çıkıyor ve Avrupa ülkelerinde falan da ülkemizi temsil ediyor. Çok fazla ödül alıyorlar. Ve ülkemizde ondan sonra kısa film ve belgeselde kalite çok yüksek. O yüzden ben gençlere güveniyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, ne yazık ki Türkiye eğitim sistemindeki yetersizliklerden dolayı, yani öğretim üyelerine yeteri kadar imkan verilmemesinden dolayı, okullarda malzeme olmamasından dolayı zorluk çekiyorlar, ama bu zorluğa rağmen çok güzel yaratıcı filmler üretiyorlar. O yüzden bütün gençlerimize ben güveniyorum.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Aslında imkan verilirse herkes çok iyi şeyler yapacak. Kesinlikle. Benziyor. Bu anlatımın herhalde özü de o olur. Artık yavaş yavaş toparlayacağız. Sizden sonra da diğer bir konuklarımız da, onlar da dışarıda bekliyorlar. Dilerseniz son cümlelerde de siz ne söylemek isterseniz öyle bir aktaralım.
3: Şöyle söyleyeyim, yani başında söylediğim gibi Sayın Valimizin, belediye başkanımızın, rektörümüzün, dekanlarımızın, öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve çalışanların büyük bir fedakarlıkla, büyük bir şevkle yaptıkları bu festival düzenlemelerine Sivas halkının daha çok katılması lazım. Çocuklarımıza, özellikle gençlerimize eğitim sadece bir dershanede yüksek not almak değil, kültürel faaliyetlerle de onların kültür ufuklarının açılması gerekir. Burada dediğim gibi değerli insanlar geliyorlar. Onlarla tanışmaları, belgeselleri, filmleri seyrederek, konferansları izleyerek, genel kültürlerini arttırarak eğitim seviyelerini yükseltmeleri gerekir. Sadece matematik, fizikten yüksek not almak değildir. Bu da bir şeydir. Dolayısıyla ne kadar çok halk buna katılırsa, destek verirse, hem Sivas'ın tanıtımı, hem Sivas'ın halkının, gençlerin eğitimi o seviyede yükselir. Ondan dolayı başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin düzenleyen arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim Gönül Hanım.
4: Bu şevkle devam etsinler. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten hem organizasyonu hem şehri çok sevdim ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Arzu Hanım.
5: Sürekli film izlesinler ve hiç bırakmasınlar izlemeyi. Çünkü gerçekten film izlemeden o filmler çekilmiyor.
1: Değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Hocam.
0: Kesinlikle burada geçirmiş olduğumuz süre içerisinde hani o heyecan, dinamizm, organizasyondaki her ayrıntının da hesaplanması ve farklı unsurları da içinde barındırması, ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da üçüncüsünün düzenlenmesine yine destek olması ile birlikte valiliğimizin olsun, belediyemizin, akademisyenlerimizin ve her yıl üzerine biraz daha koyarak geliştirilmesi de bu festivalin artık sürdürülebilir olmaya namzet bir yarışma, bir festival olduğunu ortaya koyuyor. Umarım gençlerimizin de bu heyecanı, benim gördüğüm, etkilendiğim o heyecanları kaybolmadan devamında tekrar burada oluruz ve Sivas'ın zaten sahip olduğu o kültürel miras, tarihi sahip olduğu unsurlarla birlikte daha da tanınır, daha da bilinir hale gelmesi devam eder diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hayri Bey.
2: Ya benim gençlere öğütüm genel anlamda kendilerini, kültürlerini geliştirmeleri gerekiyor. Kendilerinin seviyelerini yükseltmeleri gerekiyor. Anneden, babadan, başka bir yerden, okuldan falan bunu beklememek gerekiyor. Herkes kendi seviyesini yükseltirse eğer, o zaman zaten konu bulmakta zorluk çekilmez. Daha iyi filmler ortaya çıkar, daha iyi şiir yazarlar, daha iyi roman yazarlar, daha iyi makale yazarlar, kitap yazarlar. Yani her konuda aslında dört dörtlük olurlar. Önemli olan kendilerini geliştirmeleri. O zaman zaten iyi film de çıkacaktır ortaya. Yani Sivas Film Festivali'de dediğim gibi umarım devam eder ve biz de destek oluruz. Sinema yazarları olarak geliyoruz, katılıyoruz, buradayız. Haber yapıyoruz, anında haber yapıyoruz. Bundan sonra da festival hakkındaki düşüncelerimizi yazacağız. Hem üniversitenin eğitimine hem katkısı olacaktır festivalin. Hem de ondan sonra şehre çok büyük katkısı olacaktır. Başarıyla devam etmesini diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, işte festival özel yayınımızın ilk oturumunu birazdan kapatacağız. Konuklarımız kimdi? Ben tekrar etmek istiyorum. Özelleştirme İdaresi Basın ve Halk İlişkileri Daire Başkanı Doktor Muhammed Demiralp, Doçent Doktor Gönül Cengiz, Yönetmen Zafer Karatay ile Görüntü Yönetmeni Hayri Çöleşen ve Sayın Arzu Çevikalp stüdyomuzda bizlerle birlikte oldular. Cumhuriyet Üniversitesi CÜ Radyo'da. Birazdan da finale kalan isimleri biz burada ağırlayacağız ve bu akşam da güzel bir konserle, ödül töreniyle bu film festivalinin üçüncüsü noktalanacak. Dördüncüsü için de artık yeniden böyle yazılar, çiziler ortaya çıkacak. Siz de yazacaksınız zaten. Gümbür gümbür Sivas tüm dünyaya, Türkiye'ye, her yere duyulacak, değil mi efendim? Ben size çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Harika güzel bir yayın oldu. Gönül isterdi ki sizinle daha çok böyle konuşalım ama diğer konuklarımızla. Hay hay ama. Efendim hay hay, hiç sorun değil. Gerçekten ben de sizlerle tanışmaktan çok mutlu oldum. Çok keyifli bir program oldu. Emeklerinize sağlık. Yeniden sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Dinleyicilerimize de kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonradan diğer konuklarımızı burada ağırlayacağız. Çok teşekkürler.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, hepinize tekrardan merhaba. Sivas Uluslararası Film Festivali'nin son gününde özel yayınımıza devam ediyoruz. Az önce diğer konuklarımızı uğurladık ve şimdi de 98.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cü Radyo'da yeni konuklarımızla tekrar sizlerle beraberiz. Ve bu akşam saat 20'de ödül töreni gerçekleşecek. Yeşilçam Nostalji Konseri olacak. Herkesi biz bu törene ve konserimize şimdiden beklediğimizi söylüyoruz. Festival özel yayınımızdaki konuklarımız, finale kalan ve filmlerimizin yönetmenleri, değerli dinleyiciler. Şimdi ben size onları takdim edeceğim. Baletler Köyü filmi kameramanı Nurullah Güzel. Hoş geldiniz. Ha, yanımızdaydı, çok affedersiniz. O kadar çok konuk olunca. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Peki. Çok kusura bakmayın. Bugün biz de böyle bir konukları sırayla aldığımız için. Ama gerçi kimse bizi görmüyor değil mi? Ben kendi kendime anlatıyorum hep televizyon dünyasından. Liminal filmi yönetmeni Ege Yılmaz.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Evet. Ve Mut filminin yönetmeni, direktör Nasim Suheli. Hoş geldiniz. Ya da düzgün mü söyledim?
3: Hoş geldin. Evet. Merhaba.
0: Merhaba, peki. Susmuşlar Eşi filmi yönetmeni Emel Bulut.
4: Merhabalar.
0: Yine Susmuşlar filmi yapımcısı Celal Demir.
5: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz diyoruz. Undo filmi yönetmeni Stanka Suriç.
6: Merhaba.
0: Merhabalar. Kendisi dış ülkelerden geldi. Ve The Bunny filmi temsilcisi Veysi Bilici.
7: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tabii şimdi biz sizlerle, ben yeni tanıştım ama birçoğunuzu belki sosyal medyadan veya da bu camiada birçok isim biliyordur. Dilerseniz hemen ben böyle kendi sağ tarafımdan başlayarak hem bir tanışma faslını yapalım hem de film festivaliyle ilgili duygular, düşüncelerinizi alalım. İkinci sorumuzda da peşin peşin sorayım ki hem de siz de bu arada düşünmüş olursunuz. Bu yapmış olduğunuz işlerle ilgili sizlerden düşüncelerinizi alalım. Uygun mudur? Pekala, o zaman başlayalım efendim.
2: Merhabalar, ben Nurullah Güzel. Sizlerin de söylediği gibi Baletler Köyü filminin kameramanıyım. Filmi üniversite hocam Fatih Dinen'in filmi. Benim son senemde, üniversiteyi bitirme dönemimde beraber çektik. 2025 yılının en çok ödül alan belgesel filmi oldu. Filmimiz Çorum'da bir köyde geçiyor. 13 tane baletin sanata karşı sanat yolculuğunu anlatıyor. Bir köyden 13 tane balet çıkıyor. Şu an Mersin Devlet Opera Balede görev yapıyorlar. Devlet Opera Müdürü şu an biri. Biri Alperen Dağ başrolde oynayan oyuncumuz. Yine de operanın içerisinde bale yapmaya devam ediyor. Türkiye'de ki konjüktürde ve baktığımız zaman coğrafi olarak kırsal bölgede olmalarına rağmen bu 13 insanın köyünden çıkıp bale yapması, sanatla ilgilenmesi dikkat çekici bir konuydu. Hocamız da buna insanlara anlatmak istedi ve kameraya çekmek istedi. Mersin, Ankara ve Çorum olmak üzere 3 bölgede çekimlerini yaptık. Güzel bir film oldu. Sanat yolculuğu devam ediyor. Hı-hı. Festivallerde, birçok festivalde gösterim ve ödül aldı, yurt dışında, yurt içinde. Sıra Sivas'a geldi. Biz de davet etti Sivaslı hemşerilerimiz, dostlarımız, abilerimiz. Bizler de geldik. Sivas'ın o güzel yöresinde havasını soludu. Anadolu bölgesinde, Anadolu'dan çıkan insanlar sayesinde tekrar Anadolu'ya dönmüş olduk. Filmimize değer verdikleri için, festivaline davet ettikleri için teşekkür ederiz kendilerine.
0: Peki, biz de size teşekkür ediyoruz. Yine devam edeceğiz. Evet, Ege Yılmaz.
8: Merhaba, Ege Yılmaz. Liminal filminin yazar ve yönetmeniyim. Varşova Film Okulu'nda okuyorum, film yönetmenliği okuyorum. Liminal'da eğitimimin birinci senesi sonunda çektiğim ilk kısa filmim. Benim gibi aslında bütün ekip, oyuncular ve post prodüksiyonu tamamen öğrenciler tarafından yapılmış bir iş. Filmde iki kız kardeş arasında geçiyor ve ana karakterimizin kendi anılarıyla yüzleşmesini anlatıyor aslında. Festival süreci güzel gidiyor. Filmi ilk İzmir'de açmıştık. Şimdi özellikle bu ay çok yoğun. Biraz şehirden şehire koşturuyoruz gibi oluyor. Sivas'ta benim ilk gelişim. Daha önce hiç gelmemiştim. O yüzden bayağı bir heyecanlıydım gelmeye. O heyecanımı da karşıladı açıkçası.
1: Yani keyif aldın değil mi?
8: Evet, çok keyifli. Gerçekten. Bir de ülkeyi görmek o anlamda güzel oluyor benim için. Yurt dışında yaşadığım için her zaman gelemiyorum çok fazla. Festival ekibine çok teşekkürler gerçekten. Bize çok güzel ağırladılar. Güzel bir ortam var. Güzel insanlarla tanıştım. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Hemen Emel Hanım'la devam edelim. Emel Bulut.
4: Merhabalar. Susmuşlar Eşiği filminin senarist ve yönetmeniyim. Bizim üçüncü festivalimiz burası. Çok mutluyuz. Ekip şahane. Herkese teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bizim filmimiz siyah beyaz 20 dakikalık bir kısa film. Kurmaca bölümünde finalistiz. Heyecanlıyız. Burada seyirciyle buluştuğu için de mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz. Evet, evet devam edelim. Celal Demir. Buyurun efendim.
5: Merhaba. Celal Demir benim adım. Susmuşlar Eşiği filminin yapımcısıyım. Tek yapımcısıyım. Herhangi bir ortak yapımcımız, destek yapımcımız gibi bir şey yok. Hı hı. İstanbul'da iki günde tamamen profesyonel bir ekiple çekildi. Siyah beyaz çekildi. Gerçek bir yani sinema kamerasıyla ve sinema formatında teknik malzeme olarak da aynı şekilde. Görüntü yönetmenimiz sinema filmleri çeken Soykut Turan'dı. Onun yanında iki görüntü yönetmenimiz daha vardı. Bize eşlik ettiler. Yalnız bırakmamak için.
6: Evet.
5: İşte Emel'in dediği gibi bu üçüncü festivalimiz. Sivas'a başvurduk ve davet edildik. Hani ben buralıyım. Benim için öyle bir özelliği var. Yani 30 sene buraya gelmedim. 30 senenin sonunda işte bir iki sene önce buraya gelmek zorunda kalmıştım.
6: Hani
5: şimdi
6: derler ya bak adamı böyle getirirler
5: evet,
6: değil
5: evet,
6: mi?
5: Evet.
6: Yani harikasınız. Evet.
5: Tam da öyle oldu. Geldiğiniz için çok mutluyuz. Yani diğer bu film dışında da festivalleri gidip gördüğümüz için biliyoruz hani hı-hı festivalleri. Bu festival bize çok iyi geldi. Yani
6: hem moral.
5: Evet. Festivali organize eden herkes çok pozitif. Herkes çok ilgili ve çok güler yüzlü. O yüzden çok mutluyuz buraya geldiğimiz için.
6: Ne güzel. Biz de sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz gerçekten. Çünkü hem bu festivaller şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Sizin gibi değerli konuklar, misafirler geldikçe böyle kulaktan kulağa hem Sivas'ın birçok özelliği dışarıya yayılmış olacak. Hem de sinema sektöründeki birçok insan belki de burada film çekmek isteyebilir. Sivas'ın çeşitli böyle mahallelerinden, kültüründen faydalanmak isteyebilir diye düşünüyorum.
5: Bir tespitimiz var.
6: Buyurun.
5: Sivas çok temiz.
3: Evet.
6: Çok temiz değil mi?
5: Sokaklar, caddeler tertemiz. Yani biz büyük şehirlerde yaşadık, oralarda gördükten sonra yani yürürken yerde bir tane çöp görmüyoruz. Her yer çok temiz, çok güzel bir şey.
6: Sağ olsunlar. Peki, efendim devam edelim hemen. Veysi Bey'le devam ediyoruz. Hocam siz de tekrar hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle festival düzenleyen tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın da az önce belirttiği gibi gayet pozitif bir şekilde ağırlandık festival süresince. Ufak tefek aksaklıklar tabii ki tüm festivalde oluyor ama buradaki akademik yönelim, işin içerisine akademinin giriyor olması hı hı festivali çok daha kaliteli havaya sokup daha anlaşılabilir kılıyor açıkçası. İletişim Fakültesindeki öğrencilerimize de emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. The Bunny filminin temsilcisi olarak buradayım. Film Avustralya'dan katılıyor. İki genç arkadaşımız var. Isaiah Spadi ve Oscar Smith.

0: bir herhalde bir 20 metrekare var mı bizim bu stüdyomuz?
1: Bu
0: kadar. Yönetmen gözüyle var değil mi o kadar? Mikrofonlarımız var. Herkesi burada tek tek ağırlıyoruz ama dinleyenler büyük keyif alıyorlar sizin söylediklerinizden. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk.
0: Güzel. Hangi ülkeden geldiniz?
2: İran'dan geldim.
0: İran'dan tamam. Evet.
2: Nasim Hanım. Ben de onu çeviri yapacağım.
0: Tamam. O zaman bir tanıyalım önce Nasim Hanım'ı. Kendisi Türkçeyi ne kadar biliyor veya siz bir tamamen çevireceksiniz?
2: Ben tamamen çevireceğim.
0: Peki o zaman.
2: Eğer olsa o parça söylesin ben
0: Peki.
2: Türkçesini
0: Buyurun.
3: Söyleyeyim. Ben Nasim'e Soyeli hastam. تقریبا 10 ساله تو سینما دارم فیلم سازی میکنم و فیلم مات اولین فیلم مستند حرفه‌ای هست که ساختم و قبل از اون یه مستند داشتم که خب یه مستند کلاسی بود.
0: اوکی.
2: نسیم سوهیلی ایران دن گلده و بو ikinci filmi olacak. Filmin adı Mat ve İran'da çekiliyor, Güney İran'da. Bir köyde Beluç bölgesinde öyle ve şimdi bu ikinci filmi profesyonel olarak birinci oluyor ama genel olarak ikinci filmi oluyor. Birinci filmi bir ödev olarak bir sinema gençlik derneğinde İran'da çekilmiş.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Yine Rica devam ederim. Edeceğiz. Hemen diğer konuğumuza da biz bir sorumuzu yöneltmiş olalım. Evet, Undo filmi yönetmeni Stanka Suric. Hoş geldiniz.
4: Curic.
0: Söyleyemedim. Curic değil mi? C.
4: Yes.
0: Tamam. Thank you. Hem şehrimizle ilgili hem festivalle ilgili ve kendisiyle ilgili duygularını alalım.
5: Can you share your opinions about the festival and your feelings about the festival and about your film, animation a little bit about?
4: Yes. I just came last evening,
5: so
4: this is the first day here.
0: Biraz mikrofonu yaklaştıralım ya da siz çevirmen olarak.
4: So this is the first day here for me, and I'm happy to be here and excited, very excited to.
6: Çok heyecanlıyım.
4: To attend tonight's ceremony, of course.
6: Bu geceki etkinliğe katılacağım için çok heyecanlıyım.
4: But I can see that it's very well organized, excellent.
6: Çok iyi organize edilmiş bir program.
4: The city is so beautiful.
6: Şehir çok güzel.
4: And I wish to come before to enjoy.
6: Daha önce gelmeyi çok isterdim buraya diyor.
4: But I will have next time enough.
6: Buraya daha farklı bir zamanda tekrar geleceğim diyor.
0: Tekrar bekleriz o zaman.
6: Evet.
0: Tamam. Var mı ekleyeceği? Devam ederiz yine.
4: About film?
6: Yeah.
4: Yeah. It is environmental film, documentary.
6: Biraz belgesel olduğundan bahsediyor.
4: It's about plastic lantern in cemeteries.
6: In
4: which are a big problem, not only
6: çevreyle
4: in
6: alakalı
4: Croatia.
6: Problemlerle alakalı Hırvatistan'daki.
4: I think it is the same in every part of the world, a problem with the plastic.
6: Tüm dünyada olan plastikle alakalı olan bir problemle alakalı bir film olduğunu söylüyor.
4: So this is not focused only in one part.
6: Bu sadece tek bir yöne yönelik bir film değil diyor. Sadece bununla alakalı
4: And
6: değil diyor.
4: I think we need to change this.
6: Ve bunu değiştirmeliyiz diyor.
4: Bracks and to have just the candles to remember our loved past ones.
6: Daha geçmişteki kişileri de hatırlamamız için böyle çalışmalar yapmamız gerekiyor diyor.
0: Teşekkürler. Thank you.
4: Thank you.
0: Evet, tabii böyle ilk soruda biraz hem sizi tanımış olduk. Şimdi de yine benim sağ tarafımdan başlayarak devam edebiliriz. Filmlerin çekim aşaması ve bunun düşüncesi, olgunlaşması. Biraz da bu süreçten bahsedelim ve aynı zamanda da bizi dinleyen gençlere, işte filme, sinemaya, kısa filme gönül vermiş kişilere de birkaç böyle nasihat anlamında neler söylemek istersiniz? Nurullah Bey.
7: Şimdi ben aynı zamanda Niğde Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdim. Şu an aynı üniversitede İletişim Fakültesi'nde İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Hocamız zaten derslerde de bize

0: kendisi de derdi. Gazetelerin ikinci sayfa veya üçüncü sayfalarına bakmamız gerektiğini, dergilerin kenarlarında, köşelerinde diyeyim. Bu hikayelerin manşetten uzak durduğumuz zaman bu hikayelerin olduğunu söylerdi. Bizim hikayemiz de yanlış hatırlamıyorsam yani teyit edilebilir. Bir 2016 yılındaki bir dergide görüyor hocamız. Kendisi de Çorumlu zaten, Fatih hocamızın. Hatta yani yanlış bilmiyorsam şöyle bir şey söylüyor. Yani ben Çorumluyum, nasıl bilmiyorum bunu filan gibisinden. Ondan sonra gidiyor öğreniyor filan. Yani belgeselcilik biraz araştırma ve teyit etme ile ilgili başlıyor. Haberi görüyor, gidiyor teyit ediyor. Daha sonrasında Çorum'da olduğu için ulaşması kolay oluyor. Ben de Mersinliyim, Mersin Tarsusluyum. Sonra Mersin Devlet Opera Baleti olduklarını öğrenince irtibata geçiyoruz. Bana da 4. sınıftım zaten, kendi filmimi çekme aşamasına gelmiştim. Hocam da olduğu için bana da güvendi, ben teklif etti. Ben de filmin ekibine dahil olmuş oldum. Çekim sürecinde yani kastında köydeki çocukları da ayarladım. Yeğenimi falan da oynattım hatta.
1: Biraz aile işi oluyor ha?
0: Kendi adıma öyle söyleyebilirim. Evet. Aile işi ve
1: ama gerekli bence.
0: Gerekli
1: değil mi?
0: Oluyor. Evet. Şimdi hocamız da zaten film bir özveri ve ekip işidir. Biz Mersin'de başladık çekmeye. Sonra Çorum'a gittik. Yani yol çektik. Yoldan sonra devam edip Çorum'da hiç dinlenmeden direkt çekime tekrar başladık hocam köye gittiğimizde. Çok güzel karşıladılar köy halkı da bizi. Yani köyün geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve bale olması ilginç bir anekdot oluyor.
1: Leblebi'nin yanına baleyi mi koyalım? Aynen.
0: Çorum Leblebi'si. Çorum Leblebi'sinin yanına baleyi koydular.
1: Güzel.
0: Çok yani dünyada ses getirdi zaten yani. Tansa Türk'ten tutun da birçok balet ve balerin filmi beğendi. Bu noktada önemli bir atılım oldu. Hem Türkiye adına hem hani şey derler, sanattan veya bir şey filmi çekerken halk anlasın veya işte halk anlamaz sözünün tersini göstermiş oldu film aslında. Halk her şeyi anlar. Sen yeter ki doğru anlat.
1: Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen Ege Bey'le devam edelim. Şimdi sizden dinleyelim.
2: Merhaba. Filmi 2024 yazında 3 günde çektik aslında. Daha önce dediğim gibi liminal bir öğrenci projesi. O yüzden bizim okulumuza bağlı bir film.
1: Süresi ne kadardı?
2: 12 dakika.
1: 12 dakika.
2: O da şöyle, okulda belli programımız var aslında. Belli takvime uymak zorundayız. O takvim gereği de filmlerimizi daha çekmeye başlamadan önce jüriye sunmamız gerekiyor. Ve jüriden işte ona göre bütçe çıkıyor bize ya da çıkmıyor. Biz şanslıydık ki, ya da biraz da çalışmamızın gereği, yani Polonya Film Enstitüsü'nden bütçeyi aldık. Ama biraz heyecanlıydık tabii. Hepimizin ilk setiydi hemen hemen. O yüzden ön hazırlık kısmını yerlettiğimiz için bir sorun yaşamadık ama stresi yeterince yetti diye tahmin ediyorum.
1: Ama stres olmamışsın. Saçlar dökülmemiş.
2: Yo, ben zaten şimdi dinleyenler bizi görmüyor.
1: Şimdi dinleyenleri anlatayım ben, değil mi Ege'yi? Barış Manço'nun gençliğini hayal edin sevgili dinleyenlerimiz. Yanlış mı söylüyorum?
2: Ya doğru, bu cümleyi...
1: Seviyor musun Barış Manço'yu da?
2: Yo, Barış Manço'yu çok seviyorum da bu cümleyi de günde 10 kere duyuyorum bu arada.
1: Ben de onun için 11. olarak söylüyorum yani. Bunu çünkü siz ama güzel ol yani gerçekten.
2: Teşekkür ederim.
3: Biraz aksesuar eksikliği var.
2: Yani. Abi, o da ikinci soru oluyor bu arada. Yüzüklerin nerede diye soruyorlar.
1: Yani. Böyle elleri falan doldurmak gerekiyor. Var mı ekleyeceğimiz?
2: Ya şöyle, gençlere tavsiyeler sordunuz. Ben de hani 28 yaşındayım.
1: Gençsin aslında. Siz de.
2: Bayağı işin çok başında biriyim. Film çekmek çok bir ekip işi aslında. O yüzden bunun çok bilincinde olmak gerekiyor. Yani evet, yönetmenler biraz daha ön plana çıkıyor bu festival muhabbetlerinde. Ama film çekerken yani arkasında çok büyük bir emek var. Bu tamamen ortak bir emek aslında. O yüzden çalıştıkları ekiplere iyi davransınlar.
1: Yani burada sinir konusunu diyorsun, aldırsınlar diyorsun değil mi? Böyle çünkü ekip işi yapılırken bazen dosyalar havada uçuyor, kızıyorlar vesaire. Bunlar her ortamda oluyor ama sonuç olarak da iyi bir şey çıkıyor. Disiplin aslında ama çok bağırmadan
2: yok,
1: yapmak
2: aslında
1: gerekiyor.
2: Şöyle hemen ekleyeyim. Buyurun. Tam katılmıyorum. Özellikle benim setlerimde ortam inanılmaz sakin olur. Biraz da öyle olması gerektiğini savunuyorum. Ben aslında onu demeye çalışmıştım.
1: O zaman hani size ihtiyaç var artık.
2: Bakalım.
1: Peki. Yolunuz açık olsun. Buyurun. Lütfen.
0: Benim yani kendi filmimde de tek başıma çektim ben. Kimse yoktu. Daha öncesinde bir kurmaca film deneyimi yaşadığımda benim setlerimde gergin olur mesela.
1: Şimdi yani tek başına olunca kendi kendine geriliyorsun. Yok, o zaman.
0: Daha önce 14 kişiyle bir film çektim ama.
1: 14 kişiyle.
0: 14 kişiyle olunca orada bir gerginlik oluyor. Oo. disipline etme konusunda orada da o lazım oluyor mesela. Kolay değişiyor.
1: Ya yani Allah kolaylık versin evet. Efendim. Emel Hanım size devam edelim. Yani bak biraz da böyle ortam yumuşamaya başladı değil mi? Hafif hafif hepimiz birbirimizi tanıdık ya. Ondan dolayı buyurun lütfen.
4: Ben hemen bu konudan başlayayım o zaman. Destek olayım Ege'ye. Ben de sakin setlerden yanayım. Çünkü gergin setlerde gerilimin kimseye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar sakin o kadar iyi. Çünkü amacımız bütün ekiplerin bu dediği gibi tam bir ekip işi olduğu için herkesten en yüksek performansı almak. Mesela sanat yönetmenini gerdiğinizde, kostüm ekibinden birisini gerdiğinizde size faydasından çok zararı olur. Gerildiği için bir şey unutulabilir. Aksesuar unutulur. Kostümde bir şey atlanır.
5: Biz ekibi ona göre kuruyoruz.
4: Biz evet.
1: O da doğru. Bak mantıklı yani. Evet. Ya, ekipten daha sakin, daha böyle.
4: Onlara bütün bilgileri, briefleri çok önceden verip, onlara yeterli zamanı tanıdıktan sonra makul bir şekilde sakin sakin gayet güzel setler kurabilirsiniz.
1: Yani magazine malzeme vermiyorsunuz.
4: Vermeyi hiç
1: değil mi? Hani öyle oluyor ya. Dizi setinde gerginlik falan böyle.
5: Çekildiği bile bilinmedi mesela bizim
1: filmimiz. O kadar sessiz.
4: Evet biz iki günde çektik filmimizi. Çok iyi. 20 dakikalık bir kısa film. Hı-hı. Büyük bir kısmı tek bir hastane odasına geçiyor. Hı-hı. Dekorumuzu yaptık. Bir okulun odasını Hı-hı. hastane odasına çevirdik. Ön hazırlığımız kısa sürdü. Çekimimiz de iki günde tamamlandı. İki tam günde.
1: Susmuşlar, Kestal, araya giriyor mu? Susmuşlar eşiği.
4: Evet doğrudur.
1: Yani susmuşlar. Hissini
4: nereden geliyor evet. diyeceksiniz. Filmimizdeki konuyla bağlantılı bir ismi var tabii. Bir intihar üzerine geçen felsefi Hı-hı. konuşmalar şeklinde özetleyebilirim filmin konusunu. O da intiharın yani ölmüşlere Hamuşan deniyor Galata Mevlevihanesi'nde mezarlığın kapısında hı hı. Hamuşan yazar susmuşlar anlamına gelir. O eşikten gönüllü olarak atlamayı ben intiharı öyle metaforize ettim. O yüzden de susmuşlar eşiğinden atlamak şeklinde bir konuşma geçiyor. Filmin içinde diyaloglar da var. Filmin adı da oradan geliyor
1: Peki.
4: aslında.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür Hemen yapımcıya geçelim Sayın Celal Demir. Tabii yapımcı olmak da ayrı bir dünya değil mi? Beklenti sizde o yani hep böyle.
5: Evet evet.
1: Yani yapımcı biz, şöyle yapsaydı biz daha iyisini yapacaktık değil mi? Hani böyle
5: onu,
1: cümle.
5: Onu diyecek hiçbir şey kalmadı.
4: Bak, evet harika. Şimdi. Ben öyle dersem taş olurum.
1: Yok ben söylüyorum hani.
5: Evet, evet, öyle bir cümle kurulamadı bile.
1: Harika. Saha cümlesi duyulmadı yani. Aynen. Tamam.
5: Sonrasında da yani biz filmin son DCP çıktısını alıp Kadıköy sinemasında hı hı. Izledikten sonra biz iyi iş yaptık. Ve hiç sorunsuz bir şekilde hiç ses yükselmeden kimse kimseyle gerilmeden ki bizim oyuncumuz Ercan Kesal'dı başrol oyuncumuz.
4: Ve Mert Küçükata.
5: Mert Küçükata Ankara'dan o da birbirini hiç tanımayan bir ikili ve gerçekten filmin çekimiyle ilgili hazırlık süreci diye bir şey yok. Bir gün önce biri İzmir'den biri İstanbul'dan geldi. Hızlı trenin çıkışında bir kafede buluştuk.
4: Bir okuma
5: filmi konuştuk ve ertesi sabah sete gittik.
1: Yani hızlı bir yapımcı.
4: Evet ama, şartlar onu gerektirdi. Yani
5: ama biz kendi hazırlığımızı çok uzun bir Tabii. zamanda Öyle. İnceleyip sık dokuduk. Hiçbir sorun çıkmadan o setin iki günde bitmesi gerekiyordu. Çünkü Ercan abi bize bir sene öncesinden neredeyse söz verdi oynayacağım filminizde diye. Onun aksamaması gerekiyordu. Hani onun bize verdiği tarih üzerine biz
1: Çok güzel.
5: O tarihte ya yani o tarihi bize verdi. Bu tarihte çekelim dedi. İkinci şeyimiz de o tarihte çekip bitirip sorunsuz bitirmemizin bir şeyi de görüntü yönetmenimiz. Hı-hı. Yani görüntü yönetmenimiz 25 yıldır hiçbir kısa filmi çekmemiş. Ona teklif bile götürülemiyor. Çok yoğun çalışan birisi. Yani iki reklamın arasını açıp bize iki gün evet o tarihte ben de varım. Dedi bize.
1: Yani kısa ve hızlı film olmuş bu.
4: Biraz evet. öyle oldu.
1: Vallahi emeğinize sağlık ama.
5: Teşekkür ederiz.
1: Ya kolay değil. Şimdi siz burada anlatırken biz çok rahat dinliyoruz ama biz o zaman dilimini şöyle bir gözümüzün önünden o 24 saat var ya altın gibi ya.
5: Bir okul değil mi? Odası. Bir okul odası. Yani orası bir teknik lise. Teknik lisenin odası bir gecede hastane odasına çevrildi. Ve bizimki biraz dönemi anlatıyor. Hı hı. Yani pimapenli bir oda ahşap pencereli bir yere döndürüldü ve sonra okul dedi ki bunu değiştirmeyin kalsın böyle. Çok gerçekçi duruyor.
1: Hayra geçmiştiniz en azından. Aynen.
5: Evet yani hazırlık süreci zordu. Yani. Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Ama sorunsuz geçti.
1: Harika. Hı-hı. Tebrik ediyoruz. Yine zaman kalırsa konuşuruz. Hemen Veysi Bey'le devam edelim. Çok özür dilerim. Kısa kısa söz veriyorum. Çünkü zamanı iyi kullanmak adına bir de akşama da siz daha çok yorulacaksınız. Evet. Orada keyifli bir gece geçecek. Buyurun.
6: Öncelikle Bunny filminin nereden esinlenildiği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. The Bunny aslında sadece tavşan demek değil. İngilizce terimiyle direkt bakınca tavşan gibi algılanıyor ama Hristiyanların Paskalya tavşanını biliriz hepimiz. O Paskalya tavşanı çocuklara işte şeker dağıtan birisinin, bir tavşanın resmedilmesi oluyor. Film biraz daha korku ve gerilim üzerine, aslında sevimli ve keyifli şeyler içerisinden çıkabilecek kötülükleri yansıtmak üzere konu alan bir film. İki tane genç arkadaşımız çekti bu filmi. Az önce de isimlerini söylemiştim. Isaac Spade ile Oscar Smith, 16-17 yaşlarında arkadaşlar. Ve yapımcısı J.J. Jagadeva. Daha önce Altın Koza Film Festivali'nde tanışmıştık kendisiyle de zaten. Ben de Altın Koza Film Festivali'nde 2008'den 2019'a kadar yabancı yönetmenlerin koordinatörlüğünü yapmıştım. Bayağı çeşitli departmanlarında da çalıştım. Oradan kaynaklı şimdi bu festivalin içerisinde bulunmak da aslında biraz daha keyifli oluyor benim için. İlk defa festivalin konuk tarafında olup organizasyon kısmını değerlendirme konusunda bayağı bir zamanımız da oldu. Festival henüz yeni, Sivas Film Festivali. Uluslararası kısmını biraz daha doldurmamız gerekse bile gayet güzel bir başlangıç bence. Burada hem desteklerimizle hem de katılımlarla bulunan bütün arkadaşlara aynı zamanda finalist olabilmek, yaklaşık 135 film arasından finalist olmak da çok güzel bir başarı diye addediyorum. Öyle şimdilik bunları söyleyeceğim.
1: Peki, teşekkür ederiz. Hemen
6: teşekkür ederiz.
1: Yanı başınıza devam edelim. Evet. Şimdi aynı soruyu soracağım için çevirmen, yani filmin nereden esinlendiği, nasıl kaynaklandığı, bununla ilgili alalım düşünceleri. Yani film nereden esinlendi, nasıl bu film ortaya çıktı, çekimler.
7: What just inspired you to take this film out?
8: Okay, one day I went to Zagreb Cemetery.
7: Bir gün Zagreb'deki bir yere gittim.
8: And I saw immediately something unusual because I did not see
7: bir şey gördüm
8: before. It was a big mountain of plastic lanterns. And I immediately decided to make a film.
7: Ve anında orada bir şey gördüm, oradaki dağda, ve bununla alakalı bir dizi çekmek, bir film çekmek aklıma geldi.
8: As I'm one man band, I'm everything.
7: Sadece
8: doing
7: tek kişi olduğum için.
8: Alone.
7: Yalnız olduğum için.
8: I'm a director, I'm a producer and yönetici ve cinematographer and editor and whatever it needs. So I came next day and
7: sonraki gün geldim ve
8: I made the film.
7: Ve bu filmi yaptım.
8: Actually one man from the cemetery came and
7: orada çalışan adamlardan birisi yanıma geldi ve bana sordu.
8: Oh, what are you filming?
7: Neyi çekeceğimi sordu.
8: I thought maybe he scared.
7: Onun korkacağını düşündüm ben.
8: That I'm filming this mountain of plastic.
7: Bununla alakalı bir şey çekeceğimi düşündüğünden korkacağını düşündüm.
8: Then I told him that I'm independent filmmaker and this is
7: bağımsız bir film yapıcı olduğumdan bahsettim.
8: For only for festivals.
7: This sadece festivaller için.
8: Not nothing. I'm making money with this.
7: Bununla alakalı
8: because,
7: para yapmıyorum. Para kazancım yoktur.
8: Take money for making films.
7: Bununla alakalı para
8: this
7: kazansam bile.
8: This is my own decision.
7: Bu benim kendi kararımdı.
8: That I'm making films without money.
7: Para yapmadan, para kazanmadan yaptığım bir işti. Bununla alakalı
8: money.
7: Hükümete gitmedim bana para vermesi için.
8: Because this is a, for me this is a big challenge.
7: Bu benim için büyük bir zorlayıcı, zor
8: and
7: bir
8: hard,
7: şey.
8: More harder is it is a challenge more for me.
7: Bu daha büyük bir zorluk benim için diyor.
1: Thank you. Teşekkür zaten ederiz. Güzel. Hemen süremizde bu arada arkadaşlarımız dolmak üzere diyorlar. Nasim Hanım'dan da hemen alalım aynı şekilde. Film nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili hem duygu düşünceni alalım hem de genel olarak birkaç bir şey söyleyelim. Sonra da bitireceğiz.
7: Tamam.
1: Söyle. Yani sorumuz şu. Film nasıl oluştu? Ortaya çıktı.
9: من یه سفر به چابهار رفتم و اونجا مواجه شدم با انبوه زباله هایی که توریست ها ریخته بودن.
7: Bir yolculuk, İran'ın güneyine vardı. Orada bir ada var, Çabahar adı. Oraya gitti. Bir dağ gibi çöpla karşılaştı.
9: Ve این ایده به ذهنم رسید که من باید اینجا یه فیلم بسازم.
7: Ve orada bir film yapma isteği ona geliştirdi.
9: Ve بعد با شخصیت فیلمم خانم سیما آشنا شدم.
7: Ana karakterle tanıştı orada.
9: İşun diye خانم نابینا هستن که فعالیت محیط زیستی انجام میده تو چابهار.
7: O kör bir kadındır ki orada çevresel ve çevre için şeyler yapıyor.
9: Albatta faaliyetleri ziyade داره در حوزه معلولین توانمندسازی زنان ها فعالیت میکنه ولی من روی قسمت محیط زیست تمرکز کردم.
7: O kadın engeller üzerinde başka şeyler üzerinde de çalışmaları var ama Nesim Hanım sadece bu konuyla ilgilendi.
9: این چند تا دلیل باعث شد که این سوژه رو انتخاب کنم. یکی این که خانوم هست، نابینا هست و داره در یک محیط بسته و سنتی فعالیت‌های محیط زیستی انجام میده.
7: او بی کادن olduğu için engelli olduğu rağmen çok güçlü bir kadın, çok çalışkan olduğu için Nesim Hanım ondan bir film yapmak istedi.
1: Thank you. Ağzınıza sağlık. Şimdi içeriden de arkadaşlarımız stüdyodan artık zamanımızın dolduğunu söylüyorlar. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum.
5: Biz teşekkür ederiz.
1: Hepinizin ayağına sağlık. Akşam çok güzel, çok keyifli bir gece olacak. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tabii her zaman kameranın kadrajı da dolu dolu olsun, değil mi? Başka zamanlarda, başka mekanlarda yeniden görüşmek üzere diyoruz. Sevgili dinleyenlerimize de Cü Radyo'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Akşam saat 20'de artık bu sene üçüncüsü gerçekleşen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin son günü dolu dolu bir sinema dünyası, yönetmenlerle, söyleşiler hepsi çok güzel gerçekleşti. Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyor. Yolunuz açık olsun.
3: Teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Sağ olun. Hoşçakalın.

98.6. Şehrin genç sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

çekip biter burada. Zorla değil, suçu günahı boynuma bırak kabulüm.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: varsa.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Bir gün özlersen kimse duymasın, unut gitsin.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

98.6 şehrin genç sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son günü...

Önünde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: ...98.6 Şehrin genç sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için